0: Photo City sunar.
1: Saat 4. Fotoğraf bir sanattır. Ve sanat nezaket ister. Ve profesyonellik tabii ki.
2: Photo City. Hayatın her anında yanınızda.

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider, mis gibi kokusu kalır. Ferrosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
0: Ferrosum bilirsin.

0: O bir aşk bebeği.
1: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
2: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanninon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
3: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali Merkez'de, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
1: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

0: Seni gören insan gitmez yanından. Kız sen İstanbul'un neresindensin? Ne kadar özenmiş sana yaradan. Acaba İstanbul'un neresindensin?
1: İstanbul'da otururum ama 67 vilayetin birisinde doğmuşum. Bana aşık olmuşsan doğduğum ili burada inanayım sana.

0: satmış. Anasını boyayıp babasına satana döndü.
1: Seni çapkın seni. Düş ölüme çabuk. Düş ölüme de yürü. Seni eğlence düşkünü çapkın aşık seni. Bin topal eşeğe de sür Niğde'ye doğru.

0: odanızın rengi mi soldu? Puratex, evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Puratex, yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Puratex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 690.

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
2: Molla Cars Oto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
4: Kusoglu με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας, Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση, σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση, Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κουσογλου με Metamet.
5: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
6: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
7: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
6: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
7: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı.
8: Το να αποκτήσετε το αυτοκίνητο των ονείρων σας δεν ήταν ποτέ τόσο εύκολο. Στην eVip Cars, μια μεγάλη γκάμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων για κάθε γούστο και προϋπολογισμό σας περιμένει. Είτε ψάχνετε ένα ευρύχωρο όχημα για την οικογένειά σας, είτε ένα οικονομικό μοντέλο, είτε ένα εντυπωσιακό σεντάν, Στην EVIP Cars μπορείτε να βρείτε αυτοκίνητα κάθε μάρκας και μοντέλου και να τα εξετάσετε όπως εσείς επιθυμείτε. Όλα τα οχήματά μας προσφέρονται με εγγύηση μηδενικών προβλημάτων. Ελάτε, δείτε από κοντά τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητά μας σε κατάσταση καινούριου, κάντε μια δοκιμαστική διαδρομή και αποκτήστε αμέσως το αυτοκίνητο που ονειρεύεστε. Για να βρείτε το ιδανικό όχημα για εσάς, καλέστε μας τώρα. 69-480-630-829 694-7080-362. Η διεύθυνσή μας, Μεραρχία Σερών, 53, Κομωτινή.
9: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
10: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

0: Maxi Sigorta sunar.
1: Saat 8.
2: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.
3: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253-109-3144 694-083-02-06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor. Hiç mi beni sevmedin?
4: Direksiyon başına geçme vakti geldi. Gümülcine de ehliyet almanın en güvenilir yolu N-Drive sürücü kursu. Sürücü eğitmeni Neslihan Köse rehberliğinde sıfırdan araç ve motosiklet dersleriyle yollara güvenle çıkın. Sadece otomobil değil, N-Drive sürücü kursu otomobil, motosiklet ve tüm profesyonel sınıflarda yanınızda. Adres: Nikolaus Zoydi 58. İletişim: 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer.
5: Aşk yeniden Akdeniz.
6: Hafta sonu geziye gidiyoruz ama iki arabaya sığmıyoruz. Ne yapacağız?
3: Dert etme. Çözüm çok kolay. Gümülcine'de N-Drive Rent a Car var. 9 kişilik araçları bile mevcut. Üstelik istersen şoförlü de kiralayabiliyorsun.
4: Siz planınızı yapın, gerisini bize bırakın. Her türlü araç kiralama, 7 ve 9 kişilik araçlar, uygun fiyatlar ve profesyonel hizmet için adres: N-Drive, Nikolaou Zoidi 58, Komotini. Bilgi için 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer. Araç kiralama, rent a car. Gecelerin
7: şehvetinden. HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleride Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
8: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
7: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
8: Yeri toz dumana katarım, yolları
7: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur.
8: Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım.
7: Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dede Ağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
8: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
7: İnternet sitemiz www.h-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
9: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302-88. Cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
6: Hayallerinizdeki arabaya sahip olmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. EVIP Cars da her bütçeye ve zevke uygun geniş bir ikinci el araç filosu sizleri bekliyor. İster aileniz için geniş bir araç, ister ekonomik bir model, isterseniz de gösterişli bir sedan arayın. EVIP Cars'ta her marka ve model araçları bulabilir, dilediğiniz gibi inceleyebilirsiniz. Tüm araçlarımız sıfır sorun garantisiyle sizlere sunulur. Hemen harekete geçin, gelin sıfır ayarında ikinci el araçlarımızı yerinde görün, test sürüşü yapın ve hayalinizdeki araca hemen sahip olun. Size en uygun aracı bulmak için şimdi bizi arayın. Telefon numaralarımız 694 86 30 829 694 70 83 362. Adresimiz Merarhias Seron 53 İskeçe yolunda Tatlıcı Nedimlere karşı. Komotini.
1: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.
10: Market Molla. Yeni yerinde siz değerli müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. Her gün taze sebze ve meyve, süt ve süt ürünleri, dondurulmuş gıdalar. Taze ekmek, kuru yemiş, kurabiye. İkramlık şuruplu tatlılar ve temizlik malzemeleri. Kısaca evinizin tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceğiniz adres. Market Molla. Cep yakmayan fiyatlar ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla siz değerli müşterilerimizi... Leoforos İron 125 Yeni Yolun Sonu Kilisenin Karşısında bekliyoruz. Gümülcine içi ve yakın köylere siparişler adrese teslim edilir. Sabah 7, akşam 11'e kadar açığız. Telefon numaralarımız 699 40 57 105 ve 694 540 18 67. Market Molla.
11: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσι Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσι Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.

0: Ben bir öğrenciyim. Okulda olmadığım günler Gürkan Nesinoğlu ile uyanıyorum.
1: Ben bir ev hanımıyım. Sabah temizliğimdeki motive kaynağım Gürkan Nesinoğlu.
2: Ben bu evin reisiyim. Onlar ne derse ben onu yapıyorum.
3: Kim bu Gürkan diyen başka gezegen vatandaşlarının müptelası olacağı program,
4: çekim gücünün uçak frekanslarıyla çakışma yaşadığı radyosunda
5: uzun saatler yayında kalıp üstün performans ödülü alan sunucusuyla başlıyor.
6: Dikkatiniz işinizde, kemeriniz belinizde, cüzdanınız cebinizde kalsın. Sadece kulağınızı bize verin. O da program bitene kadar bizimle, sonra sizinle kalsın.

Ayırmasın, ayırmasın Mevlam bizi sizlerden, sizi bizlerden, sizi bizlerden, bizi sizlerden, sizi sevdiklerinizden, bizi sevdiklerimizden. Ömrümüz boyunca sevgili dostlarım. Kocaman kocaman günaydınlar diyelim. Bu frekansları Radyo City'de 107.6'da olanları, internet üzerinden Radyo City'nin internet sitesi üzerinden dinleyenler, radyoterapi.net'ten dinleyenler, Batı Trakya radyolarından ya da şuradan buradan dinleyen herkese kocaman kocaman, en kocaman tarafından, en güzel tarafından günaydınlar. Artık haftanın sonuna geliyoruz. Bugün Perşembe. Hafta geldi geçti bile. Haftanın ortasını geçtik. Sonuna doğru geliyoruz sevgili dostlar. Her gün olduğu gibi, her sabah olduğu gibi günaydın mesajlarıyla başlayalım. Günaydın mesajlarını yağdırın bakalım, mesajları yağdırın bakalım, mesajları geliş sırasıyla aktaralım sizlere. Mahmut abicim günaydınlar. Ahmet Ali Kalfa Pastanesi'ne günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Bırakım oğlu kardeşime günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Adem akraba abime davay napreş, davay napreş günaydın. Mehmet, Mehmet günaydın, Allah herkese sağlık sıhhat versin demiş inşallah. İnşallah hepsinin önemlisi o sevgili dostlarım. Allah hepimize sağlık sıhhat versin, mutluluk versin, para versin.

okumadım tamam. Gürdal Sani, günaydın dostum, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, Gürdal, günaydın, Gürdal, Mehmet Hüseyin. Kuşlar gibi ikimizi bir yuva kuralım. Ayırmasın Mevlam bizi. Mehmet Hüseyin Agamam. Kocaman günaydınlar, kocaman Big tarafından günaydınlar. Veribik, veribik, veribik günaydınlar. Veribik, big, big, big, veribik günaydınlar. Hasan abi, Maşan Hasan Kaşıkçı abi günaydınlar. Kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin. Ergin Kurcan'dı. Ooo, uçakta mı baktım günaydın demiş. Tabii bizim radyonun frekansı uçakların frekanslarına karışıyor biliyor musunuz? Dünyanın parasını verdik, filtre taktırdık, yeni vericiler aldık. Bize frekans uçakların frekanslarına karışmasın diye o kadar güçlü bir vericimiz var. Ondan ötürü ne yapıldı o spot? Sizin de ne kadar ne kadar cahilsiniz hiçbir şeyden haberiniz yok. Oradan geçen uçakların frekansına karışıyor benim frekans. Bizim radyonun frekansı. Orospu çevreyi dinleyenler pilotlar. Demişler bunu böyle ne oluyor burada demişler. Zülfiye Yılmaz günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Belçika'ya günaydınlar. Hilmi Şerif konsolosun arka sokağına günaydınlar. Ahmet Bayram, Just Green günaydınlar. Ne oldu skeç piyasası nasıl gitti dün? Satış yapabildin mi? Karaçanlar'daki bahsettiğim marketi buldun mu? Günaydın. Günaydın Beter Gökhan. Günaydın Beter Gürkan. Günaydın aman Gürkan demişim Gökhan. Günaydın ve Beter. Nay nay nay nay nay. Mehmet Nazif abi günaydın. Güzel bir perşembe günü olsun. Hatice ablama günaydınlar. Meşe'ye sevgiler, sevgiler, sevgiler, saygılar, saygılar, saygılar. Meşe'ye günaydınlar. Bugün size bizim bahçeden bir günaydın mesajı attım. Dün akşam çimleri sularken bir fotoğraf çekeyim atayım dedim. Günaydın mesajı her sabah, her sabah, her sabah. Ne paylaşayım ben size? Ne paylaşayım? Baldırımı, butumu, bacağımı paylaşayım? İkimizi bir yuva kuralım. Yürümesin. Tayfun Gülcan günaydın kral kolay gelsin diyor. Alem Hasan günaydın Gürkan diyor. Ekrem abi Nurşen abla günaydın. Hüseyin Deli Ömer günaydınlar. Erkan Nurcan, Rıdvan Feyiz günaydın şekerim kolay gelsin demiş. Günaydın şekerim şeker gibi Ufkat Rıdvan günaydın şeker gibi çocuk Rıdvan günaydınlar. Leblebi Hüseyin Agamal günaydınlar. Zehra Emir Zekeriye afiyet olsun kahveleri içiyor. Aslan ağızları var karşıda aslan ağzı. Aslan ağzı aç ağzını açmazsan ağzını sıkarım ağzını. Sevcan Gülen ablama günaydın günaydın. Güzel çekere günaydınlar. Mevcut Hüseyin Agamal günaydınlar. Güner ablama veri bir kocaman günaydınlar. Engin Ahmet günaydın. Halil Belginesin günaydın. Beyla Koca Hanım ablama günaydınlar. Leyla Nurreyla günaydın. Hüseyin Bircan Kalimera. Ali İhsan Tanyolu. Taner Hasan. İbrahim Kuru. İrfan İbrahimoğlu. Sefer Sakin. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Marketi buldum kendi yoktu. Basamaklar çok yüksekmiş. Bugün geçeceğim gene. Bende var çok yakışıklı bir enişte. Ondan da sana günaydınlar var demiş. Ahmet Bayram, Just Green çok yakışıklı bir eniştem var. Ondan da bana günaydınlar var. Öyle mi? O zaman çok yakışıklı eniştene de çok güzel, yakışıklı, yakışıklı, güzel, güzel, güzel, güzel günaydınlar diyelim. Neyle başlayacağımı bilemedim. Böyle başlayalım. Versin. Benden size, sizden bana gelsin bu şarkı. Ben sizin tatlı belanızım. Başınızın tatlı belası. Çok çok günaydın. Bütün yakışıklılara, güzellere, zenginlere günaydınlar. Fakirlere günaydın yok. Fakirlere günaydınlar yok. Gökhan Karali yufkacıyı unutma demiş. Kaç git oradan yıkıl. Her gün beni aldattırıyorsun beni şaşırtıyorsun beni. Günaydın Gürkan hayırlı yayınlar. Gökhan abinin kiraz tarlasından bütün sevdiklerime selamlar olsun demiş. Ayşe Sefer günaydınlar. Gökhan abinin kiraz tarlasına günaydınlar. Günaydın Gürkan kolay gelsin terapiler olsun demiş. Duran abim günaydınlar. Bugün evdeyim yayını sonuna kadar dinlerim inşallah demiş Güner ablam. Ama Max'ın spotuna girmeye ben gene bugün unuttum ha Güner abla günaydın inşallah dinlersin. İnşallah. Ama Max'ın spotunu durdurun bakayım dünyayı. Dünyayı durdurun. Dünyayı durdurun. Dünyayı durdurun. Max'ın spotunu girelim. Gürkan müzik canlı başlıyor. Bak şey başlıyor muhabbet olsun be.

0: terapi başladı.
1: Başladı. Tadı tuzu olsun. Oh, oh, oldu. Oldu. Max çalışanlara da günaydınlar. Max'a da günaydınlar. Oldu birden. Karıştı kaldı Max. Günaydın kral. OnlyFans'tan her gün bir kız paylaş demiş Yasin. Seni OnlyFans'ta Kenan'ıcı seni ya. Günaydın.

Rıfat Marketleri'nin tüm şubelerine günaydınlar. Kurcalı şubesine, Kozlukefe şubesine günaydınlar. Kurcalı şubesi âlâ. 10 numara 5 yıldız. Alışveriş yaptıkça yapasınız geliyor çünkü ortam çok güzel. Kişilik ortamda. Kalite ürünler, marka ürünler, uygun fiyatlarda. Rıfat Market'te sevgili dostlarım. Rıfat Market'lerde Kurcalı şubesi yine çok tutuldu, çok sevildi. Yukarı köylere gidenler, gelenler, Şapçı'dan gelenler, Şapçı'ya gidenler, Dedağaç'a gidenler hep Rıfat Market'lerden geçiyorlar. Rıfat Market'lerden alışveriş yapıyorlar. Rıfat Market'ler. Günaydınlar. Her gece.

Bon Fresh. Çok güzel. Bizimkiler açıp açıp içiyorlar, açıp açıp içiyorlar. Ben bir yudum tadıyorum. Çünkü asitli içecek, şekerli içecek içmemeye gayret gösteriyorum. Sağlıklı beslenmem gerektiğini düşündüğüm için diyetisyenim öyle diyor. Ama siz içebilirsiniz efendim. Bor Fresh asitli içecek. Bor Fresh meyve tadında çeşitli çeşitli türlü türlü meyvelerden oluşan tatlar. Bor Fresh ürünleri Batrakya'daki bakkal ve marketlerde Lima Grup güvencesiyle yapılıyor dağıtımı. Lima Grup yapıyor dağıtımını. Bor Fresh. Yazın sıcakladıkça Bor Fresh için soğuk soğuk. Buzdolabından çıkarın flak diye açın için, şırak diye açın için, içine buz koyun için. Bor Fresh, Bor Fresh, Bor Fresh.

Türkiye'nin ilk yerli bulaşık makinesi kapsülü Temps 4 yetili. Şimdi San Siro güvencesiyle Batı Trakya'da sevgili dostlarım. Seçkin bakkal ve marketlerde TMS bulaşık makinesi kapsülü. Atın kapsülü, çamaşırlar tertemiz çıksın. Aman bulaşıklar. Temps. San Siro'nun mağazalarında, Seçkin bakkal ve marketlerde San Siro'nun birinci mağazası. King Food'un karşısında San Siro. San Siro'nun ikinci şubesi. Hemen büyük parkenin, büyük kilisenin olduğu yerde. San Siro'nun depoları, kocaman depoları nerede? Bozluköy yolunda San Siro'ya da günaydınlar. Hela hela hela hela hela kalimera. Gürkan abi. Kolay gelsin demiş Gürkan, sana da kolay gelsin. Sana da kolay gelsin, bana da kolay gelsin, ona da kolay gelsin. Hepimize kolay gelsin. Senden öğrendim bu sayfayı, ahlakımı bozdun demiş Yasin. Hangi sayfayı? Hangi sayfayı benden öğrendin?

OnlyFans'ı benden öğrendiyse ben sana OnlyFans demedim ki, OnlyHans dedim. Sen fans anlamışsın. OnlyHans sadece Hans. Alman bir adam var, çok güzel paylaşımlar yapıyor. OnlyHans.

Yasin, seni niye aklıma koyayım? Seni niye? Kestirdim anaboliyi Gürkan abi demiş ki. Yani niye kestirdin anabolini be? Ha, anaboli kestirmek iyidir. Kestir. Tamam. Ben anaboli aldın sandım. Yaşa. Önce askere git, askerlik belasını bitirin. Ondan sonra ne yaparsanız yapın.

0: Biz ünlüler niye çok garip rüyalar görüyoruz? Dün akşam rüyamda kimi gördüm biliyor musunuz? Dün akşam rüyamda Alexis Tsipras'ı gördüm.
1: Ben seçilmem, seçerim.
0: Diyorum seneler önce diyorum seninle diyorum fotoğraf çektirmiştim diyorum. Ya diyor şimdi diyorum parti kuruyorsun kurdun diyorum. Tsipras beyaz bir gömlek giyiyor Platya'da yürüyeceğiz. Tam Platya'nın oraya sonuna geliyoruz bizim Platya'nın. O Çin mağazasının karşısına karşıya geçeceğiz. Tsipras'ın sırtını sıvazlıyorum diyorum. Kirli Tsipras diyorum şeyi soruyor. Hüseyin'in bürosu nerede diyor bu leftist. Siriza'ya geçecek ya şimdi Hüseyin. Diyorum Natya burada karşıda diyorum ama tam ters tarafı gösteriyor. Yanlış yeri gösteriyorum Tsipras'a.
1: Seçilmem.
0: La Piazza'nın olduğu yeri gösteriyorum Tsipras'a. Oraya gidiyorum sonra kendi kendime düşünüyorum. Aa diyorum. Şeyin diyorum Hüseyin Zeybey'in diyorum bürosu diyorum. Orada değildi ki burada gitti. Buradaydı diyorum. Burada. Stoğanusi'de. Ondan sonra uyanıyorum. Ha uyanmazdan önce şey diyorum. Sırtını sıvazlarken diyorum ki ben bundan sonra sana vereceğim diyorum. Neyini diye. Oyun diyorum sana diyorum Tsipras'a diyorum. Sana diyorum oynarım bundan sonra bilesin diyorum. Böyle. Orada bitiyor rüya işte. Göstereyim bu leftizin bürosunu ona. Yanlış yöne gidiyor yalnız. Allah hayra çıkarsın. Allah hayra çıkarsın. Allah hayra çıkarsın.
1: Come on baby.
0: Seni niye koma Yasin? Enes Şerif. Günaydın yavrum. Günaydın. Günaydın Gürkan abim demiş. Özel Gamze. Günaydın, günaydın, günaydın. Hepinize günaydınlar sevgili dostlarım. Günaydınlar. Come on baby.
1: Seni niye koma?
0: Niye ben adam gibi rüya görmüyorum ben? Ha? Bizim gibi ünlüler hep ünlüleri görüyor rüyasında. Geçen akşam bir Ajda'nın kobrasını gördüm. Altın kobram, altın kobram, altın kobram, altın diye söyledim durdum. Kanter içinde uyandım, kanter içinde uyandım.

Hayatta bile denk durmayasın demiş Duran abi. Yarımlık var onda diyor Enis Şerif. Kalbimiz sende. Orada Agora Plus'larda serviyet alan profesör orada kanatta onlardan takmış. Dört tane üst üste.

Konuşturmayın beni sabah sabah konuşturmayın. Bahçe sularken kendini sulamışsın. Gürkan giriş musikasını atladın demiş. Sefer Sakin. Yok zararı.

Hijyen servis uyandı mı? Bana Hasan lazım. Bana hijyen servis lazım. Bugün İskeç'e gelecek mi hijyen servis? Uyandı mı hijyen servis?

ისინი ახომა come on baby ისინი ახომა કે დექსერის მოსპინონ કે პოს ხაიდებუნე ავტოსტომა ზიმერა ინიმერა მუ ფეთაქსტარტი ვერამუ Gökmen'e gidin. Sabah saatlerinde Gökmen Kavala'ya gidiyor. Gökmen Kavala'dan balıklar alıyor. Her sabah tazecik lapır lapır lapır lapır çöpe yapıyorlar. Balıklar canlı canlı canlı kanlı canlı kanlı canlı balıklar. Ondan sonra efendim işte size sunuyor, bize sunuyor. Kalamarlar, karidesi bitiremiyorum. Övdüğüm kadar var. Bandıra bandıra yiyorsunuz, doyamıyorsunuz karidesinin tadına. Gökmen İmamoğlu elektriğin bitişinde Yasıköy merkezinde İktiopolio psitopolio vistoni zamar resipiopoli. Yani bu tablet ne oldu durup dururken böyle? Bu tablet niye böyle yarım ekran yandı? Tövbe bismillah, tövbe bismillah. Üç harfler girdi galiba tablete. Ya ne oluyor bu tablete? Bu tabletin ne oldu? Bak gitti gitti. Karardı gitti. Aa, epanekinist yaptırdı kendine.

Osman abim. Günaydın. Akşam Urula aradı gene beni. Urula Veneti. Kefalyoda kalacağım evin sahibi. Geleceğim gelmeyeceğim tehlike dedi. Bak dedim niye dedim geldi dedim efendi. Kız beni her gün araba başladı. Geleceğim dedim. Kaçta geleceksin, nasıl geleceksin, araba kiraladın mı? Ben dedim bugünkü kefalonya 4. gelişme olacak. Ben senden daha iyi biliyorum dedim kefalonyayı. Aa sen, emlik Samet'in rola. Ben seni gelip karşılayacağım dedi. Halbuki evin otomatik girişi varmış, şifrenle giriyormuş, giriyorsun eve. Gelip beni karşılayacağım. İyi dedim, hela dedim.

Enis hep gene bir şey bilir, boş konuşmaz diyor Ahmet Osman. Enis'ten Hasan. Benimle ilgili Hasan'ın hiç dolu konuşmasını görmedim. Can Kobra'yı dinleyelim demiş ya.

Altın altın, eşeğin semer altın, kobram altın. Senin ev sahibi Garanti Necatiler Tarikatı'nın Necatiler Tarikatı'ndan bilgi aldılar. Senin hakkında onlar da kim neler dediler. Senin hakkında o yüzden zırt pırt arar oldu. Altın kobra demiş. Neydi? Der misin sen? Bak bu iyi oldu. İyi, bulduğumuz iyi oldu. Necatiler Tarikatı'nın Allah belacı versin. Bu devrisi onların tarikatın. Kesin bu işten şüphelenmeye başladım ben de. Bunlar beni nasıl karşılayacaklar acaba? Ha? Vay vay vay vay vay vay vay vay, uzakta oraları. İmdadıma da yetişemezsiniz bırak sen.

Kobra bamya, orada duruyor, orada duruyor. Kobrası göbeğinin altında bamya, kobrası göbeğinin altında bamya. Duyuyor mu beni Tayşı Korma? Duyuyor mu? Tövbe bismillahirrahmanirrahim. Oh, gene hiç iyi başlamadık. Kayık deyince, kayıkçı deyince, kayık motorlarının tamiri, bakımı, servisi, boya işleri deyince aklınıza Hüseyin gelsin sevgili dostlarım. Kayık tamirinde, kayık motor satışlarında Batı Trakya'da uzman isim ve şimdi de efendim Tokatsu deniz motorlarından sonra şimdi de Selva deniz motorlarının bayiliğini aldı. İskeçe girişinde sizin hizmetinizde. Eko benzinci Bülent'e varmazdan önce solda, Emburico Flamingo'ya gelmezden önce soldadır. Umarım şimdiye kadarki en güzel sabahı yaşıyorsundur Güneş. Günaydın demiş Oğuz Mehmet. Aderfes tipiniz kedemezdiniz ki bu kadar mutlu yaşıyorsun sen her sabah be. Ha? Reha abi günaydın, illeşmeyin, ben çocuk çok güzel akşam yemekleri çok geliyorum galiba. İyi yayınlar çocuk, selamlar demiş Reha abi. Ha? Reha abicim anlayamadı mı? İlleşmeyin ben çocuk çok güzel akşam yemekleri çok geliyorum galiba, iyi yayınlar demiş. Reha abi ne dedin be? Sen... Ay boğuluyorum galiba. Necatler tarikatı galiba. Beddua ediyor bana galiba. Neda. Neda nereden buldu bunu, çok hoşuma gitti. Fesatlanmayın. Allah vergisi herkesin kobrası demiş de. Ne çıkarsa batını. Ne çıkarsa batını. Nasufgani tuğla tozu mu demiş Ahmet. Pira zambome trufa. Truflü zambon aldım. Geçen gün markette gördüm. İfandis. Neydi onun adı? Bir onun adı var. Bir İfandis metru trufa, trüf mantarlı. Dedim teselo dedim. Trismetes yanadık maso dedim. Baktım trismetes küçük oldu. Trismetes pira. Geçen gün onu dışarıda unutmuşum. Masanın üstü bit pazarı gibi. Kendi masanın üstünde olsam beni bulamayacaklar. O derece. Bütün salon darma perişan, bütün çamaşır dolu. Ondan sonra dün bir girdim. 24 saat sonra bir baktım. Unutmuşum onu şeyde dışarıda. Salamı. Hindi salamı trüflü trüf mantarlı. Şimdi az önce bir dilim yedim. Buzdolabına koydum akşam onu. Programda fenalaşırsam bir şey olursam bilin ki bayıldım, bilin ki zehirlendim. Hastaneye yetiştireyim beni, tamam mı? Yedim trüf mantarını, 24 saat dışarıda kalmış. Ha gidiyor güle güle amca. Gökhan Karali. Günaydın oğlum, hayırlı yayınlar derim demiş Neriman ablam. Günaydın günaydın aile bayram. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. İyi tanıklar olsun, günaydınlar. Elif Karaosman, benim diyetisyenime kolay gelsin. Bak sırf zayıflamak için, formda kalmak için trüf mantarlı şeyi yiyorum Elif. Artık gıda zehirlenmesi olur mu? Yok olmam, benim midem sağlam. Sağlam benim mide. Köpek midesi gibi mide var bende. Günaydın Gürkan abi demiş. Erol günaydın. Ya biraz zoom kobraya oradan benzin çıkıyor demiştim. Günaydın Gürkan Beyciğim. Junior Ahmet'in kaktüsü sanırım çiçek açmış diyor. Aa Marisa ne güzel çiçek açmış Junior Ahmet'in kaktüsü. Günaydın Ümit Beyciğim. Siz nerelerdesiniz, yazmıyorsunuz bana. Nasıl galip ki? Tıraş ayarla kaçmadan demiş Ahmet Osman. Sana geçen gün sordum hangi köye geleceğim tıraş için. Bana bir kefanım ya tıraş yapsın. Gerçi başım tıraşlı ama... tekrar yapsın, senin gibi yapsın bakayım kefalın ya, tıraşı yapsın bana. Ne zaman ayarlayalım? Ne zaman ayarlayalım ama mesajları yağmur gibi yağdırıyorsunuz ama yetiştiremiyorsunuz. Sonra tanıtamıyorum, şarkı çalamıyorum, sonra bana kızıyorsunuz ama. Ama sonra bana kızıyorsunuz.
Erdem Alioğlu. Günaydın abi, yayınlar dilerim demiş. Günaydın Erdem. Sen benden niye itime katalogu istedin Erdem? Ayşe Nurten. Günaydın, günaydın, günaydın kardeşim demiş. Günaydın Ayşe abla, günaydın Nurten abi. Günaydın, günaydın, günaydın. Kötü ne var yine bende anlayamadım. Kötü anlamda mı yoksa iyi anlamda mı demiş. İyi anlamda diyor. Niye bu kadar her sabah mutlu uyanıyorsun diye mi? Kilo verdiğin için şımarmayasın. He? İstilaki olmuşsun. Bir kaşık kalmış suratın. Oğuz. Hasan dostuma Çanakkale'ye günaydınlar. Abdullah şeye Ahmet Muzaffer abiye Frankfurt Havalimanı'na günaydınlar. Ben hep buralardayım, yazıyorum, kelime laf ediyorsun demiş Ümit Şaban. Eski topraksın, bir şey olmaz sana demiş Şener. Ella Şener. Ella Kustika Kiedra Komotiniz. Kelime nasıl değmesin diye susuyorum demiş Ümit Şaban. Kime nasıl diyecek bana, beni mi? Bana dildirse dildirse nazarı Necatiler tarikatı dildirir. Sen biliyor musun Necatiler tarikatını?

Salıköy. Narlıköy'de mi? Bu dükkan var. Ben mi Türkçe konuşamıyorum? Bunlar mı anlamıyor? Nerede diyorum? Bana numarasını yollamış berberin. Yalnız benim özel isteklerim var. Beni tıraş yapacak makas ilk defa benim saçıma değmiş olacak. Yeni cırt yeni olacak. Kılıfından çıkaracak. Tarak da öyle. Ben öyle herkesin saçına dokunan tarakla tarattırmam kendimi.

makasın sapı elmas döşenmiş olsun. Hasan'ı bulamadın galiba demiş Enes Şerif. Yok Hasan. Günaydın Gürkan abi, seviliyorsun demiş Tarkan Berke. Sen beni seviyorsun da ben seni seviyorum, biliyorsun değil mi onu? Sevmedim biliyorsun değil mi? Ne yapacaksın işte, herkes sevilmiyor. Şimdi stand-up yapan bir adam var. Onu seyrettiniz mi? Diyor ki TRT'de diyor Trakya gecesi var diyor. Trakya şarkıları gecesi var diyor. Trakya spikerler bile çok böyle etkili anons yaparlar ya. Şimdi bu şarkıyı TRT spikeri anons etse nasıl der? Efendim şimdi de huzurlarınızda Kibariye. Çok güzel, çok anlamlı, çok etkili bir Trakya türküsüyle Kibariye bizlerle birlikte olacak efendim. TRT Müzik kanalında. Hap koydum, hap koydum. İçine de hap koydum. Kaynanamın adını kuyruklu yılan koydum. Mahallede geziyorsun. Hep karşıma çıkıyorsun. Çok konuşma kaynana. Beni deli ediyorsun. Bu sözlerdeki naifliğe, bu sözlerdeki anlama bir bakar mısınız efendim? İşte Trakya insanı böyledir efendim. Efendim ondan sonra da başka bir sanatçı gelecek yine Trakya bölgesinden. Bayıra karşı yatır beni. Tırmala beni, kaşı beni. Giderli.

günaydın, iyi programlar dostum. Fırsat bulunca e-mailini yazar mısın? Seni keyifle dinliyoruz. Seni bir arada bütün dinleyicilere selamlar demiş. İrfan Kuru, e-mailimi de yazayım. Bıktım ama bu şeyden. Bunlar çıkarları olsa tak tak hemen anında şey yaparlar. Bin bir türlü şey istediler. İrfan Kuru, İrfan, istemedikleri kalmadı. Bunları kurtarmayan bir şey olduğunu her şirket öyle. Telefon şirketleri de öyle, elektrik şirketleri de öyle. Bin dereden su getirdiler. Yeşil faturadan maviye mi geçeceğim, maviden sarıya mı, nereye, gökkuşağı rengiyle yine mi geçeceğim, nereye geçeceksem. Bırak, dünden beri istemedikleri şey kalmadı bırak. Hemen e-mailimi de yazıyorum.

Sanat eseri bunlar Şener, sanat eseri. Trakya türküleri.

denkleyecek senin saçını başını. Ara beni şarkı koyduğundan demiş Ahmet Osman. Sen niye illa beni o senin berbere taş ettirmek istiyorsun? Sen benim taşımı beğenmedin galiba. Seninki gibi olmamış değil mi? TRT'de orospu çevreyi nasıl anlattılar acaba, yapsana bir demiş. Yasin. Efendim şimdi de Batı Trakya yöresi Yunanistan'a, Batı Trakya'ya ait en anlamlı sözleri olan şarkılardan bir tanesiyle Salih abi sizlerle birlikte, Salih abi. Efendim orospu çevreye nerede? İneklere su veriyor derede.

Abi tutsun onu fesatlık hastalığı. Abi. Abi Necatiler tarikatını fesatlık hastalığı tutsun be. Bir Trakya şarkısıyla daha devam edelim. Yine çok anlamlı, yine çok güzel. Benim herif pirzola biftek, kaymaklı ekmek, güllaç revani, barbunya pilaki. Ye, ye, ye, doyamazsın. Abi benim kocam kıymalı börek, portakallı cheesecake, çikolata pankek. Ye, ye, ye, doyamazsın. Benim Türk kahvesi gibi. Her yerde hatırı sevilir sayılır. Abi benim herif insan eli, Niko kafe, san frappe yine. San espresso, cappuccino yine. Benim herif. Abi benim kocam tam bir ağa, gözü kara, herkes bayılır ona. Kuma getir, kuma getir, kuma getir kocacığım, yırt onu, yırt onu. Cart, curt, yırt, yırt. Ye, ye, doyamazsın. Fikret abi günaydın.

Yasin Kaleci'den Özatan'a şaba. Boyacıların kralı Özatan şaba. Emre Semerci, nasılsın be? Oğuz Mehmet, yaptılar sen bu elektrik için LGBT bayrağı gibi demiş. Sen bu Ener Bey bir yerdir. MK Rentekar, Seymen Filakas köyünde araba kiralama şirketi. Çok güzel, çok iyi durumda arabaları var.

MK Rentekar, İlker. Günlük, haftalık ve aylık araç kiralama. Sosyal medya üzerinden de takip edin. mk-rentekar.com adresinden de araba kiralayabilirsiniz. Facebook MK Rentekar, Instagram MK Rentekar, Seymen Filakaz'da Yahya Bey'le

İrfan Topal abi. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın. Just a moment, just green. Organik ürünler. Şimdi birazcan bir makine çamaşır koyacağım. Efendim valizalarımı topluyorum yavaş yavaş. Şuradan da şuraya, buradan da buraya. Just green'le yıkayacağım. Just green organik deterjanlar, temizleyiciler ve bulaşık deterjanları. Mis kokulu, EcoCert sertifikalı, %100 organik, lime kokulu, portakal kokulu, renkliler ve beyazlar için çamaşır deterjanı, lilyum kokulu yumuşatıcı, bebek çamaşır deterjanları, bebek biberon ve emzik temizleyici. Aileniz ve sevdikleriniz için güvenli, etkili ve çevreye duyarlı temizlik ürünleri. Çok güzel ambalajlarda, beyaz böyle şişelerde, plastik, çok güzel, harika. 10 numara 5 yıldız. Just Green yavaş yavaş Batı Trakya'daki bütün bakkal ve marketlerde yerlerini alıyorlar. Şükriye marketlerde de bulabilirsiniz. Lafat marketlere verdin mi? Ahmet, vermezsen onlara da ver. Yufka deyince, yufkacı deyince ne diyoruz Gökhan? Trakya yufka, Dıdvan Feyiz, şekerim, şeker gibi yufka. Annem dün hem patates böreği yapmış hem pirinçli lorlu peynir yapmış. Bu sabah ikisinden de birer dilim aldım. Şimdi kahveyle beraber içtim onu, kahve bitti mi? Kahve de bitmiş, hepsi bitmiş. Bir damlacık kalmış. Oh, ondan bu kadar enerjikim. Trakya yufka, Dıdvan Feyiz, şeker gibi yufka. Rodo Pilin'deki bütün bakkal ve marketlerde dağıtımda. Tazecik yufkalar, tazecik yufkalar. Hiç şakşuka yediniz mi? Bayılırım, yatıya giderim. Efendim, şakşuka, patatesleri, patlıcanları, biberleri küp küp doğrayın, kızartın. Ondan sonra bir tavada salça, domatesleri rendeleyin. İçine baharatlarını ekleyin, sarımsak mutlaka ekleyin. Ondan sonra onu da kavurun. Ondan sonra bu kızartılmış patlıcanların, biberlerin, patateslerin isterseniz, havuçların isterseniz üzerine dökün. Bandıra bandıra yiyin, doyamıyorsunuz tadına. Şakşuka, şakada şuka, şakada şuka, şakada şuka, şakşuka. Rıfat abim bir tane rakipsiz, ona da verdim. Agoraplast'ta da mevcut demiş Ahmet. Agoraplast'larda da var, Şükriye marketlerde de var. Efendim benim bütün market sponsorlarımda var. Şükriye marketlerde de var. Harika ürünler bunlar. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Rıdvan abi nasılsın? Benim sponsorların yarısında var. Diğer yarısını da ben ayarlayacağım. Sana Ahmet. Çok güzel şakşuka yaparım. Çok güzel şakşuka yaparım. Patlıcanlı her şeyi severim. İmam bayıldığı severim. Patlıcan kızartmasını severim. Papuçaki'yi severim. İmam bayıldığının yanında çok da güzel papaz yayıldı yapıyorum. Hiç papaz yayıldı yiyen var mı? Çok güzel yaparım. İmam bayıldığı ile beraber bir tane imam bayıldı, bir tane papaz yayıldı koyuyorum tabağa. Karnınız doyuyor, bir gün hiç acıkmıyorsunuz. İrfan, başka bir istekleri var mı bu Ener Bey'in? Varsa söyleyeyim, çekip yollayın fotoğrafını, başka fotoğraf isterlerse. Hasan'ın fotoğrafı çekip yollayayım. Dünden beri istemedikleri kalmadı. Yaşar Gürkan abi bir tanesin. Kefalonya'dan sonra Mikonos'a yollayacağım seni demiş Ahmet. Ne yapayım ben Mikonos'a be kardeşim, bedava gibi yollasam beni, gitmem Mikonos'a. Ne yapayım ben Mikonos'ta, ne yapayım? Her yer dağ taş dolu. Her yer taş dolu. Bir ağaçlar yamuk yumuk. Ağaç yok. Sivrisinekler evrim geçirmiş. Sivrisinekler kara kirtsinek gibi olmuş. Kovalıyorsun kovalıyorsun tutamıyorsun. Kovalıyorsun kovalıyorsun tutamıyorsun. Sivrisinekleri. Gidiyorsun bir yere yemek yiyeceksin.
Adamlar madamlar kızanlar sana sarkıntılık yapıyor. Erkek kızanları. O rüzgar hep esiyor, hep esiyor, hep esiyor. Fır fır fır fır fır fır fır fır fır fır fır fır fır fır fır fır fır fır fır fır fır fır fır fır fır fır fır fır fır fır fır fır fır fır fır fır fır fır fır fır fır fır fır fır fır fır fır fır fır fır fır fır fır fır fır fır fır fır fır fır fır fır fır fır fır fır fır fır fır fır fır fır fır fır fır fır fır fır fır fır fır fır fır fır fır fır fır fır fır fır fır fır fır fır fır fır fır fır fır fır fır fır fır fır fır fır fır fır fır fır fır fır fır fır fır fır fır fır fır fır fır fır fır fır fır fır fır fır fır fır fır fır fır fır fır fır fır fır fır fır fır fır fır fır fır fır fır fır fır fır fır fır fır fır fır fır fır fır fır fır fır fır fır fır fır fır fır fır fır fır fır fır fır fır fır fır fır fır fır fır fır fır fır fır fır fır fır fır fır fır fır fır fır fır fır fır fır fır fır fır fır fır fır fır fır fır fır

Papana yayıldı. Papaz nasıl yayılıyor? İlk defa duydum. Anlat biraz bakalım nasıl bir şey. Biz de yaparız. Yayıldırız papazı diyor Ayla Bayram. O tarif bana özel, bana gizli. Hayatımda ilk defa Avogadro Mikonos'a gittim. Mikonos'a gittik. Çok uzun yıllar önce. Kaç kere gittim Mikonos'a? 2-3 kere gittim galiba. İki defa gittim. İlk Mikonos'a girişimiz. Bir tane İtalyan restoranına oturduk. Spagetti yapıyor işte, makarna falan, klasik pizza mizza yapıyor. Yemekten önce bize ikram olarak sarımsaklı ekmek getirdiler. Bir tane de yeşil bir şey getirdiler önümüze. Yarım bana, yarım arkadaşa. İçinde bir dolgusu var. Baktım avokado biliyorum da hiç yediğim yok. İlk defa hayatımda avokado Mikonos'ta yedim. Kaşıkta getiriyorlar. Çekirdeğini falan çıkarmışlar öyle. İşte içine bir şeyler doldurmuşlar.

0: ne gittiğim her yerde maceralarım var benim. Her ne maceralar, bir konuşsana maceralar. Şakşuka, şakşuka. Petro'nun ağzına verirken, balık verirken fotoğrafım bile var. Siz Petro'yu biliyor musunuz? Mikonos'un maskotu. Tabii uzun yıllar yaşamıyor. Öldükçe yenisini alıyorlar. Ona da Petro diyorlar. Ne o kuşların atları, hani koca gidik şeyleri var. Böyle balıkları malıkların ünlü. Balık çırp ne kuş onlar? Pelikan, pelikan, pelikan.
1: Şakşuka, şakşuka, şakşuka, şakada şuka. Şakşuka, şakşuka, şakşuka, şakada şuka.
0: Mikonos'ta motosiklet kiraladık. Gittik ta uzaklara, dağlara, taşlara. Şehirden ne bileyim ben 5, 6, 7, 8 kilometre ötelere gittik. Motosikletin şeyi, yakıt göstergesi hep şey gösteriyordu. Hep dolu gösteriyordu. Vay dedik, ne güzel, hiç benzin yakmıyor. O gene yapışmış kalmış, takılmış gösterge. Dönerken motor pat pat pat pat pat pat yaptı, durdu, söndü. Sıcak ama nasıl sıcak, Ağustos ayı ama nasıl sıcak. Ben o zaman da böyle nazladım mı, hani ünlü olacağım o zamandan belliydi. Ben dedim motoru taşıyamam, elinde kim kaldık dağda, taşta kimsecikler yok. Atlibe dedim, sen dedim in bakayım dedim, taşı motoru, ben arkandan gelirim. Tıngır mıngır tıngır mıngır tıngır mıngır tıngır mıngır. Yaklaşık bir 2 kilometre sonra falan bir benzinciye vardık. Yanımızda kuruş para yok. Vallahi bile kuruş para yok. Niye yoksa? Yok. Benzincide bir tane kız çıktı. Daha önce anlatmıştım. Gelsez minem yapı benzini. Dedik minem yapı benzini alalım. Eftade nekume dedik. 500 dramilik benzin koyduk. Kız dedi yok zararı dedi. Bana dedi gelir dedi, verirsiniz sonra ödersiniz dedi. Kızcağız sağ olsun koydu benzini. Gittik. Daha sonra kızın parasını götürdük. Böyle bir iyilik yaptı bize. Benzin koymasaydı 5-6 kilometre motorla git bitmez o yollar o sıcakta. Nara nara ni ni ni ni nay nay nay nay nara nara ni ni ni nay nay nay nay nay nay nay. Sen niye gülüyorsun beniş? Sen niye gülüyorsun Bertlim? Efendim prokat ev deyince aklınıza gelsin, aklınızda bulunsun. Bu arada Seval Hanım'a da günaydınlar. Prefabrik ev sektöründe hizmet veriyorlar. 15 yıl prefabrik sektöründe tecrübemiz var diyorlar. 1500 tane konut inşa ettiler. Ana yerleri Keşan'da, Yunanistan temsilciliği Hellas Prefabrik olarak Instagram'da bulabilirsiniz. Tek katlı, iki katlı, üç katlı istediğiniz gibi en güzel evler, sağlam evler, depreme, her şeye dayanıklı evler, neme dayanıklı evler, güvenle yaşayın. Hızla sahip olun, çok kısa bir sürede ev sahibi olmanın yolu, ekonomik ev sahibi olmanın yolu sevgili dostlarım. Hellas Prefabrik. Ve Fikret abi beni dinliyorsan yazabilirsin. Yeni bir sponsorum var. Her gün yeni sponsorlar olduğu için artık Ekmobilex'i tabut yemez. Site boya. Nasıl olsa Fikret abi dedi, kardeşim dedi, padişah fermanı gibi dedi, yazmışlar dedi. Yok dedi, öyle baktım böyle baktım, olacak gibi değil dedi. Onların hepsini aktarmaya kalksam program biter, sponsorluk bitmez dedi. Ben de dedi ChatGPT'ye kısalttım dedi. Kısalta ChatGPT'ye de bu kadar kısaltabildi dedi bana Fikret abi. Sıraki Auto Design ve Tekstil. Ben ChatGPT'den daha güzel yaparım. Bundan senin kuşu gibi, hocanın kuşu gibi önce bir Noyma'ya gireyim. Thrakya Auto Design ve Tekstil kalite, konfor ve şıklığı bir araya getiriyor. Araçlarınız için profesyonel çözümler, araç koltuk döşeme, tavan kumaşı yenileme, direksiyon kaplama, kapı döşemeleri ve motor selesi kaplama. İsteğe özel tasarım ve uygulamalar, mobilya döşeme hizmetleri, koltuk takımları, sandalyeler, yatak başlıkları ve tüm mobilyanız için sünger değişimi, kumaş yenileme. Araca özel ve üniversal koltuk kılıfları, 3D paspaslar, premium halı paspaslar, Eva paspaslar, deri paspaslar, direksiyon kılıfları. Canım bunu söyledi ki tekrar yazmış. Direksiyon kılıfları, konforlu şık. Neden bizi tercih etmelisiniz? Premium kalite malzeme kullanımı, araca birebir uyumlu ürünler, kişiye özel tasarım seçenekleri, profesyonel montaj hizmeti, 2 yılda garanti veriyoruz yaptığımız işe diyorlar. Uygun fiyat, yüksek kalite, adres Bilpopolyoz 9 Gümülcine'de. Instagram @thrakiautodesigntekstil, thrakiautodesigntekstil. İnternet sitesi Otexo. Hilen Oteko, Otekso.gr. Selahattin Mehmet, Thraki Auto Design ve Tekstil. Aracınıza ve yaşam alanlarınıza değer katıyoruz diyor Thraki Auto Design ve Tekstil. Traktör deyince, traktörcü deyince aklınıza gelsin sevgili dostlarım. Mesut Bayatlı'da köy kahvesinin karşısında Solis ve Kioti marka traktörlere 2 yıl taksit uyguluyor. Batı Trakya Bayi her türlü tarım makinesinin karolarını sulama beklerinin tamirini yapıyor. Ve onun dışında ne yapıyor? Onun dışında Türkiye'den çok güzel traktör kabinleri getiriyor. Traktörünüz kapalı oluyor, klimalı oluyor. Radyonun dalgası da Radyo City ayarlı geliyor kendiliğinden. Bu kadar. Bayatlı'ya köy kahvesinin karşısına günaydınlar. HS Kars, Hüseyin Kars, Aspat Bey gibi ikinci el arabalar, birinci el arabalar, oto kiralama. 9 kişilik minibüsleri var. Bu minibüsle kiralayın, şoförüyle beraber istediğiniz yere götürsün sizi. Elektroran, elektrikli elektronik eşyalarda Sünnetçi Köy'de yıllardan beri söz sahibi. Güneş enerjisi panelleri, ısı pompaları, klimalar Elektroran farkıyla sizlere sunuluyor sevgili dostlarım. Boya deyince, boyacı deyince aklınıza gelsin, aklınızda bulunsun. Eray Harbaz ve ekibi Yalımlı'da ama bir telefon kadar uzağınızda, bir telefon numarasını benden isteyebilirsiniz. Bir telefon edin. Söz verdiği zamanda gelsin. Söz verdiği zamanda ekibiyle beraber harika işler çıkartsın. HS Kars ve Motoclass. Klas işler, klas motosikletler, klas stil marka aletler, klas ot biçme, çim biçme makineleri. Motoclass'ta Kozlukepir'de Şapçı'ya giden yol üzerinde sevgili dostlarım. Özkon Mehmet Özcan Yasıköy Yalancı yolunda 1. kilometrede. Apotikriti Mekurtu Nevro Ehumetis Kaliteres Times Stafta Stapanel diyorlar. İnşaat panellerinden uygun fiyatlar. Bu panellerle yapmış oldukları konteyner evleri gidin yakından görün. Bayılacaksınız, bayılacaksınız. Ali Molla Molla Ali. Nurgül Ali Molla'nın arabasının debriyajını bozduğu için nasıl bastıysa sinirle bastı. Bozmuş. Şimdi Ali arabasız kaldı. Ali Molla Molla Ali. Otomatik vitesli arabaları da var. I love Komotin, I love Ali Molla. Otomatik vitesli arabada da ehliyet almak için Ali Molla'yı seçebilirsiniz, arayabilirsiniz, konuşabilirsiniz sevgili dostlarım. Haşim, alüminyum demir doğrama işleri, PVC kapılar, camlar, pencereler, Alu PVC, demir işleri, balkon demirleri, Alu PVC Haşim'de. Efendim, nerede Alu PVC? Angelidis'in karşısında, eski Zamos Kars'ın olduğu yerde, İskeçen'den Gümüşçü'ne girerken hemen sağ tarafta. Mermer deyince, mermerci deyince, mermerci Coşkun Entime ekibine günaydın diyelim. Her türlü mermer işleri, efendim granit işleri, rengi bozulan sararan mermerlerin parlatılması işlemleri, toptan ve perakende satışlar, mermerci Coşkun Entime ekibinde sizlere sunuluyor. En uygun fiyatlarını sunuluyor dememize gerek var mı? Yoktur efendim, yoktur. Ve Sürgün'den Kozlar Dere'ye giderken dereye geçer geçmez sağda Coşkun Net Marmaras olarak Instagram'da da bulabiliyorsunuz. Instagram'da da takip edebiliyorsunuz. Pembe pembe pes pembe. Nara nara nara nara nay nay nay nay nay nay nay nay nay. Pembe düşler, düğün nişankına mevlid, bebek hediyelik, bekarlığa veda partileri, teyze hala sepetleri, kırk uçurma sepetleri, süsleme alanında aklınıza gelen her şey Ayşe Pembe düşler. Marinaki 8'de Şapçı'da, düğün nişan kına mevlid bebek hediyelik süsleme alanında fark yaratıyor Pembe düşleri, tavsiye ediyoruz sevgili dostlarım. Günleri demiş Fikret abi, bugün Perşembe, Salı, Perşembe, Cumartesi, Salı, Perşembe, Cumartesi. Bu yarım saattir reklam ettiğin o dizayn testi koltuk kaplaması yapıyorlar mı acaba demiş Enes Şerif. Sana bir söverim, Esur radyoyu kapatır ben. Senin
2: ellerini de bozuksun.
0: Senin dengesiz seni. Hüsnü Muhtar. Günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın kral, iyi yayınlar bakalım demiş Darmstadt Hessen'de Hüsnü. Erdem Kamber, günaydın Gürkan abim demiş. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Bir ay değil Yasin'cim, 11 gün. Ya. Ya Yasin. Konca gidik malikane o. Necla, Gürkan günaydınlar, hayırlı günler dilerim demiş. Günaydın, günaydın, günaydın. Füsun Cemal, Füsun Hanım günaydınlar. Cemal'e günaydınlar. Enis Veli, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın demiş. Enis'le geçen gün tanıştık. Bizim kasaba geldi. Geçen gün yakından gördüm, yakından görüştük, tanıştık. 25 kilo et aldı gitti. Günaydın, günaydın, iyi yayınlar, güzel gün olmasını diliyorum. Tüm dinleyicilere sevgiler demiş Ayşe Mertoğlu, dükkan köşe esnaf Ayşe, Ayşe Mertoğlu ablama. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Süsleme alanında nerede Ayşe Mertoğlu? Gümüşhane'de, Hüseyin Aga'nın olduğu yerde, dükkan köşe esnaf Ayşe, Gümüşhane'nin en güzel yerinde, Korsancı'nın olduğu yerde, Devletoğlu'nun olduğu yerde. 1984 yılından beri ben de varım, ben de susuyorum, ben de harikalar yaratıyorum. Çıkı çıkı çıkı çıkı çıkı çıkı. Dükkan köşe esnaf Ayşe günaydın. Bricet demiş İlkan Solis günaydın. İlkan'ım günaydın. Nasılsın İlkan? Günaydın Gürkan abicim, nasılsın? Kolay gelsin. Güzel günler, güzel terapiler olsun demiş Hizmet. Hizmet hoş geldin Hizmet. Hani ya da benim 50'de direm pastırmam, Konya'dan başkasına bastırmam Hizmet. Hoppa. Oha. Nay nay nay nay nay nay. Ya. Ya 15 günde Zakir Soz'da. Onun da fiyatını sor istersen de tamamen öğren her şeyi. Amca, o tanıttığın yeni sponsor ne iş yapıyor anlamadım demiş Gökhan Karali. Kaplama derken yanlış oldu, kılıf dikiyorlar mı demiş Enes Şerif. Ne kılıfı? Yatak kılıfı mı? Gürkan günaydın demiş Kemal Karadayı. Günaydın Seher Saleriotis'a. Guten Morgen. Yasin sen niye buradasın be? Ha? Saat 9:20 oldu ya. Haşmet yok mu bugün?

0: Efendim.
1: Ama Haşmet yayında ya.
0: Teşekkürler. Bak. Hayırlı işler, bol kazançlar diliyorum.
2: Onur kapıcım.
1: Buna bir kere ne her şey yardımcı olsa sesi yardımcı olmuyor. Bak bendeki sese bak. Bir de ondaki sese bak. Poşafaz. Kaç git buradan gelsin. Dalmışım gideyim bakayım demiş. Kaç git. Kaç. Sıracağım şimdi seni.

Cumartesi günü hava nasıl olacak? Çok sipariş kiraz var demiş Hüseyin Bircan. Sen kirazlarla siparişlerle ilgilenmiyorsan havadan sana ne? Sen cumartesi akşamları barlarda, pavyonlarda gezesin. Hava nasıl olursa olsun barların, pavyonların havası hep aynı. Günaydın Gürkan abi. Ben de kızana kuş aldım, içimden geldi, göstermek istedim demiş Okan. Vay mari, ne küçücük bu kuş böyle. Abi Okan. Çünkü pek küçük ya bu. Senin boyuna posuna göre küçük, hiç uyumamış.

Ahmet'in gene götü bozuk. Geçen gün 5 dakika ben dışarı çıkıyorum. 5 dakika omzuma geldi, sıçmış omzuma. Hem de Calvin Klein tişörtüme sıçmış. Ondan sonra gittim. Arkadaş gördü seni, dedi omzunda ne var, dedi ne var Bartlim, dedim. Baksana dedi, burada dedi kuş bu.

Gurine, gurine. Kuşu aldım alalı çok zengin oldum. Kuş sıçtıkça ben zengin oluyorum. Kuş sıçtıkça ben zengin oluyorum. Siz de alın her yerinize kuşlar sıçtırın. Benimkinden alınma Sultan Papaları çok fena sıçıyor. Ha onlardan alın bak nasıl bahtınız şansınız açılacak. Bak nasıl her yerinize para dolacak cepleriniz. Benim gibi kasaları sığdıramayacağınız. Alo. Alo Chico. Alo Chico, alo Chico. Dün ben sana bir şey sordum Chico. Cumartesi günü benim son günüm yemeğe gideceğiz mi dedim cevap vermedin Chico. Nişandan sonra al Chico'yu ne yaparsan yap dedi şey. Fethiye. Yoksa vaz mı geçti? Yoksa vaz mı geçti söz vermişti Fethiye beni dinliyor mu? Vay. Şimdi Enis arabasını gösterecek ya yeni arabasını o yüzden. Direksiyona bak üniversal kılıf bulmak çok zor. Koltuklarda budget. Kılıf bula kullanıyorum demiş Enis Şerif. Yeni arabasının direksiyonunu gör. Her türlü direksiyona koltuğu. Onlar kumaş kendileri dikiyor. Anacığım direksiyonun nasıl olursa olsun. Dümenin nasıl olursa olsun. Bak dümene bak. Bak. Dört köşe bak. Yalnız yazıları pek fazla cana büyük. Fiat Grande Panda. Grande niye o kadar büyük yazmışlar o Fiat yazısını o direksiyona be? Onu kör insanlar mı kullanacak ha? Gözüne gözüne sokmuşlar insanın o Fiat yazısını. Bu ne derece büyük bir yazı be? Allah'ım ya Rabbim sen. Benimkinin logosu nasıl? Ne büyük ne küçük tam orta karar. Volvo. O cekilik insanın gözüne gözüne sokmuşlar logoyu. Hiç sevmedim. Dükkanı demişim dümenin rengi şekli güzel. İki renkli mavi siyah ama Fiat yazısı göz çıkarıyor. Gözün çıkarıyor insanın.

sen benim mesajlarımı okumuyorsun, bana kızdın mı kral? Aa, ben niye taksit taksit yazıyor sana be İsmet, taksit taksit yazıyorsun, birden yazsana. Nurgül başlıyor öyle yazıyor insana, tınk tınk tınk tınk tınk tınk tınk tınk tınk tınk tınk yapıyor messenger'ın. Ve şeyin insanın şeyi postoleni. WhatsApp'ı. Sen de onun gibi taksit taksit yazma, toptan yaz. Günaydın Gürkan abicim, nasılsın? Kolay gelsin. Güzel günler, güzel terapiler olsun. Neden sen benim mesajlarımı okumuyorsun? Bana kızdın mı kral? Kral bence öyle değil. Mehtap'ta iki tane var. Zengin olmadı daha demiş. Ama Mehtap sıçtırıyor mu üstüne? Muhabbet kuşu mu? Sultan papağanı mı Mehtap'ın ki? Zengin olmak için üstüne sıçtıracaksın kuşları. Günaydın, işinin başında olan herkese kolay gelsin demiş Selim ablam. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Of amanini, amanini, amanini. Sultan papağanı aldığında evi bok götürecek garanti, ama para gelir mi bilmem. Kafesin kapağını açtıktan 31 dakika sonra 62 adet mercimek büyüklüğünde bok sağda solda, garanti ıslak mendillerimizden düşmez oldu demiş Nida. Bizde de öyle. Babam çok seviyor kuşu, kuş da babamı çok seviyor. Babam diyor çok iyi be çocuğum diye, çok güzel kuşacağız. Hiç kağrı yok ama diyor, hiç diyor göçeceğiz dünya diye. Hiç tak tak tak, hiç anlamıyorsun nasıl sıçtın, nereye sıçtın. Günaydın, kolay gelsin kardeşim demiş Nurten ablam. Bir de gözden kaş arasında çok fena tel meli yiyor, kemiriyor her yeri. O yüzden sabahleyin, şimdi yaz da hava soğuk değil, uyanır uyanmaz saat 7'yi 10 geçe kuşu babamların tarafına götürüyor. Osman, Osman, Osman. Koltuk kılıfı dikiyorlar mı dikmiyorlar mı demiş Enes. La havle ve la kuvvete illa billahi la lillahi. Bismillahirrahmanirrahim. Kul vallahu et Allah'a sabit. Lem gelip edemi yet. Velem gelip kuvve rahat. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi bir alemin rahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. İhdinas sıratal mustakîm. Sıratal lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim ve dalîn. Amin. Amin. Hayır, o kadar anlattım. Kılıf dikiyorlar mı dikmiyorlar mı diye. Ne yapayım ben şimdi, söyleyin. Kirileson, kirileson, kirileson, kirileson, kirileson. Güzel çıkmışsınız. Nereden buldun o haycıklı tişörtü? Evet, şortta kızım. Pardon, o eski mesajmış. Bu tişörtüm, bu şortuma çoğu şortu bırak sen. Haycıklı şort, Moschino, marka o. Ama... O şort çok kısa. Bana dediler hani bir tane bir şey vardı. Yarmaca, yarmagül, yarmagülün şortu gibi o dediler. Bir tane şortu hayatta giymem, çok kısa, çok garip şortu. Bacacıklarım da incecik görünüyor o şorttan. Nereden bulmuşum o şortu ben? Taşöz'de fotoğraf çıkardık. Sevim ablanın kızı beni tanıdı. Ben dönerciye döner yemeye gittim. Döner yemi beni yedi. Ben bir döner yedim. Hayatımda yediğim en kuru arabiki pita yedim. Katır kuturdu. En azından minimum bir haftalıktı arabiki. Her neyse, ben döner yemeye çalışırken orada baktım, bana bakıyorlar. Dedim bunlar niye bana bakıyor dedim. Ben onları Yunanlı zannettim. Ne bileyim, Taşöz'de her yerde tanıdık çıkıyor. Onlar gene Sevim ablanın kızıyla damadıymış. Fotoğraf çektirdik de. Abi o Moschino, o Moschino. Moschino'nun ayısı o. Ne oldu be mezarlık, yanına mı gittin? Kime okuttun? Kulvalla, Elham'a hadi ben de çok amin diyeyim demiş Nida. Abi baksana, 2 santri ton koltukçunun reklamını yaptım. Halen koltuk döşüyorlar mı diye soruyor Enis. Amin amin inşallah. Amin. Amin. Amin Mesut. Amin Mesut, hoş geldin. Hoş geldin.

hangisinin şeyi merak ediyorum. Burada kuru yemiş yiyorum, tuzlu tuzlu.

Çünkü Amerika'dan kolajen tozu getirdim. Kolajene California Golden için hidrolizit marin kolajen reptit artı hyaluronik asit artı vitamin C. İbrahim Tatlıses'in dediği bir kokoin, kokoin gibi bembeyaz. Bu kokoin sanmasın, onun uçakta var. Ay, yanıma alsam mı almasam diye düşünüyorum. Bu kolajen tozunu. Ben kokoin insan anlarsam tıkanlar beni içeri. Gerçekten müthiş kalite demiş Enes Veli. Kuru kasabın etleri değil mi? Ben boşuna mı konuşurum? Köfteleri beğendiniz mi? Onlara hediye koydu Ahmet. Onlara para ödemedin, söylemedi. Ben gördüm, bunlar bizden hediye olsun dedi. Muhabbetin arasında karıştı. Bir kilo köfte hediye verdi. Ben olsam 3 tane veririm. Bir kilo köfte hediye verilir mi? Hey! İflas ettirecek dükkanı kasabı. En iyisi. Köfteler çok güzel. Akşam oturuyorum ben, çimler sulanıyor. Nursel ablam aradı. Kardeşim dedi, tavuk bir karnım da tok ama bir canım yemek istemiyor. Nursel ablamla ikimiz denemek için tavuk bifteği aldık. Kardeşim biftekleri yaptın mı dedi. Karnım tok ama Nursel abla dedim. Yap dedi, onlar bozulur dedi. Öyle deyince birdenbire karnım acıktı. Dedim buzdolabında duracağını, bozulacağını, bozulma şeyi olacağını, karnında dursun dedim. Aynen öyle kardeşim dedim. Ben de öyle yapacağım dedi. Attım onları air fryer'a. Ondan sonra bir ekmek çıkardım, tost ekmeği, hamburger ekmeği. Elif dinlemiyor, nasıl olsa o iş tutmuştur. Azıcık ketçap mayonez sıktım içine. Pickles turşu koydum. Salatalık turşusu, domates koydum. Bir yedim ama. Tavuk hamburgeri. Tavuk burgeri. Efendim Ahmet'te tavuk burgerini mutlaka deneyin. Kuru kasapta her sucukları da çok güzel. Şimdi benim yaptığım sucuk da şeye girince üretime girince onu da söyleyeceğim size. Onu da girip alabileceksiniz. Nerede? Skeçede. Leoforostrato 14'te İmam Nuri'den sonra köprüye doğru giderken hemen solda İdeal Dershanesi'nin yanında sevgili dostlar. Kuru kasap. Dün açılmadı. Dün açıldı, birkaç zaman önce açıldı ama 2010 yılından beri bu işi yapıyor. Bu işin ustası. Kuru kasap. Cincir. Ahmet Kuru. Ve devam et Gürkan Elif Karaosman benim diyetisyenim, sizin de diyetisyeniniz olsun. Elif Karaosman sevgili dostlarım, bana kilo verdiren isim, size de verdirsin, size de tığ gibi yapsın, isteyenlere aldırsın. Hastalıklarda beslenme tedavisi, şekeri olanlar, tansiyonu olanlar, şeker tansiyon problemi olanlar, böbrek hastalığı olanlar, efendim çölyak hastalığı olanlar, hamileliğe özel beslenme, 0-1 yaş arası özel çocuk beslenmesi. Uzman diyetisyen Elif Karaosman, Halko Kondili 3'ün eski mahkeme binasının arkasında sizlere hizmet veriyor. Hiç merak etme, kafan rahat olsun. İçeri atarlarsa donlar, peçastan garanti. Haftada bir kuru kasaptan köfteler, ayda bir biz aramızda toplarız, sana 50 yer ucu getiririz demiş Nida. Pamepsiler. Bir kere biz yine Kefalonya havaalanında, Kefalonya'dan dönüyoruz. Onu da anlatmıştım ama ne yapayım, hep anlatacak. Haftada 6 gün yayındasın, ne anlatayım size? Duymayanlar mutlaka vardır. Kefalonya havaalanında bekliyoruz. Uçağın kalkmasına daha var. Dışarıda cigara içiyor. Paşalı çok cigara içerdi. Birisini söndürürdü, birisini yakardı, birisini söndürürdü. Ta ki evlenene kadar, çoluk çocuk sahibi olana kadar. İlk çocuğu oldu, sigarayı bıraktı, bitti. Bırakamaz derdim. Paşalı sigarayı bıraktı. Şoklardayım, halen şoklardayım. Neyse, dışarıdayız. Bir tane polis geldi. Dedi ki bilmem kim dedi. Arkadaşın adını vermeyelim. Dinlerse kızar, benim adını niye veriyorsun der belki. O dedi, dedik hayrola dedik. Tiyagine dedik. Memur bey dedik. Kiriasinometri Tiyagine dedik. Kat dedi. Tosello dedi. Aldı bizim arkadaşı, gitti.
Gittiler gelmezler, gittiler gelmezler, gitti ama dedim ne oldu dedim, bizim arkadaşı merkeze mi götürdüler, ne yaptılar, duruyorlar merkeze, ne yaptılar dedik, merak ettik, uçak kalkacak. Neyse. Geldi geri arkadaş, çok merak içerisindeyiz, ne oldu dedik, niye aldı seni polis? Bizim arkadaşım valizini kontrolden geçirirken valizin içinde bir şey vırırın vırırın vırırın vırırın donis yaparmış. Ben sandım tilki kuyruğu açık kaldı. Benim tilki kuyruğu arada öyle açık kalıyor, vırırın vırırın yapıyor. O gene tıraş makinesi açılmış bir şekilde. Tıraş makinesi vırırın vırırın yaparmış. Hayda bana bir tıraş sarmış oradaki güvenliği, ne bu silah mıdır nedir diye. Ondan çağırmışlar. Açmışlar valiçayı, kapamışlar makineyi, tamam devam. Bundan sonra başka kasaba gitmem demiş Enes Veli. Başka kasaba gitmeyin. Bir kere alıştınız mı o kasaba benim program gibi. Benim program gibi. Paşalı dinleyeyim misin sen benim harfliğim? Benim program gibi. Bırakamıyorsunuz bir kere Ahmet Kuru Kasabı'nın müşterisi oldunuz mu? Ha çingunsanız. Kart enek inek eti yemek isterseniz Faik Tuzlacı gibi o zaman gitmezsiniz. O başka. Günaydın abi. Çünkü biz kaliteli et satıyoruz efendim. Benim programım da kaliteli. Benim damadın sattığı etler metlerdi, sucuklar hepsi kalite. Ha kalite. 10 numara 5 yıldız. Günaydın abi, hayırlı sabahlar. Frankfurt'tan selamlar demiş İlyas. Nasılsın İlyas? Tansiyon mansiyon şeker meker hepsi düştü ve rahatladın mı İlyas? Ha? Sen buraya tatile gel, bir şeycik almayacağım bak. Hiçbir şeycik almayacağım.

Efendim, çok güzel bir eğlence var. Daha doğrusu bir etkinlik var. Krisa'da. Kiretçiler'de.

Hazır mısınız? Kireççilerde yazın en büyük müzik buluşması gerçekleşiyor. 20 Haziran 2026 Cumartesi günü saat 19.30'dan itibaren Kireççiler Meydanı'nda gerçekleşecek. Kireççiler Açık Hava Konseri. Orijinal ton sahne alacak. Orijinal ton. Gecenin ritmini ise DJ performansıyla DJ Zeynep yükseltecek. Ön satış biletleri sadece 8, kapıda ise 10 euro. Müziğin, eğlencenin ve birlikteliğin adresi 20 Haziran saat 19.30'dan itibaren Kireççiler Meydanı'nda. Kireççiler Açık Hava Konseri.

Sadece etleri değil köfteleri de çok beğendiler. Ben mangalın başındaydım, bitirmişler köfteleri. Ben bir tane yedim sadece demiş Enes. Bıra, bir kilo köfteyi nasıl yemişler bıra?

yeni araban hayırlı olsun. Bol bol müşterilerin olsun. Enis çok güzel bir araba almış. Çok güzel, çok şık bir fiyat almış. Mercedes falan Fasafiso. Vallahi bile çok güzel bir araba. Mercedes'in adı var. Aynen ben de öyle. Benim de adım var. Hiç işte bir isim yaptım insan ondan sonra ondan sonra alıyor yürüyor gidiyor yürüyor yürüyor kulum diyemeyi Allah yürü anca gidersin senin korifide gideyim gibi demiş Enes ne ha param param param param param param Rosaline günaydınlar Rosaline Butiye günaydınlar günaydınlar günaydınlar günaydınlar Rosaline sevgili dostlarım efendim. Espresyonistin yanında sizlere hizmet veriyor. Gümülcine de. Rosalind. Abiye kıyafetler. Ay ay. Günlük kıyafetler. Ay ay Rosalind'de. Tesettür giyim Rosalind'de. Efendim gelekli ceketi takım elbiseler. Çanta ve aksesuarlar Rosalind'de. Demokrito bir de. Hacı Kosmaz'ın olduğu yerde. Espresyonistin yanında Rosalind. Ve yer yerinden oynayacak kız kıza biz bize diz dize merhaba merhaba yazar kız kıza biz bize diz dize merhaba yazar İlhanlar çalacak orkestra grup ekstra biz bize kız kıza merhaba yazar hazır mısınız yemek ve içecek dahil fiyat 15 euro perfect fiyat orkestra canlı müzik muhteşem yemekler her türlü tavuk çeşitleri, her türlü salatalar, ikramlıkların yanında. Dolgulu bifteyi yemeyen kalmasın. Dolgulu biftek bir harika. Sponsorlar eşliğinde. Eslizan Esma Nurgül ve Posidonio. Posidonio'da Eslizan Esma ve Nurgül düzenliyor. Bu eğlenceyi sevgili dostlarım. Ah başıma, başıma, başıma, başıma. Ay başıma, ay başıma, ay başıma, ay başıma. Ve bilet satış noktalarını aktarıyorum sizlere. Tuzcuköy'den Esdizayn'dan geçin. Nurgül abladan eski Lidon'un olduğu yerden Dimas'tan geçin. Beauty Club Ayşe ve Ebru ablalardan geçin. I Am Butik Ayşe abladan geçin. Trakya Mobilya Ferişte'den geçin. Biletlerinizi şimdiden alın. Biz bize kız kıza. Merhaba yaza. İyi yayınlar abim demiş Mehmet Kara. İyi selam Mehmet. Bugün günlerden Perşembe, yarın Cuma, yarın Korifi'de canlı müzik var. Çevirme var, yemek var. Yarın Kiraz Festivali de başlıyor aynı zamanda. Löp löp götürdüğünün köfteleri demiş Enis Şerif. Çok like demiş Çiko. Çok like, çok like. Gürk annesine ona çok like, pek like. Aman Fener'de bir beach bar var. Beach bar. Fener'in Arogi'nin en güzel denizi. Taş maş çakıl makıl yok. Dümdüz kumsal lüp dip salın suya kendinizi. Lüp deyin suya salın kendinizi. Çıktıktan sonra köşkler meşkler. Efendim harika muhteşem denediğim için söylüyorum çok güzel. Dana etinden burger var. Pizzalarımızda da bir pizzanın dışında hiçbir pizzada jambon kullanmıyoruz, domuz ürünü kullanmıyoruz. Tavuk çeşitlerimiz, tavuk kroketlerimiz var. Özellikle bunu söyler misiniz Gürkan Bey dediler. Söylerim efendim dedim. Bana da çok güzel bir köşk ayarladılar. Hoş köşkte yuvarlandım durdum bütün gün. Yuvarlandım durdum. Fener'de Eora Beach Club. Eora. Yanlış yere girmeyin. Eora'ya gidin. Eora'ya gidin. Arogi'de. Kahveyi unutma, kahve önemli. Biz bize kız kıza da demiş Gürdal. Vay gene unuttum kahveyi. Vay gene Nurgül yazmaz. Nurgül'ü desturladım. Nurgül yazmaz. kahve önemli. Bak hepiniz biliyorsunuz kahve önemli. Yemekten sonra kahve de var. İsteyene Yunan kahvesi, isteyene Türk kahvesi var. İsteyene Amerikaniko da yapıyorlar. Americano. Yunan kahvesinin içine doldur yalar suyu alın size Amerikano. Kahveyi unuttun demiş Gökhan Karali. Kahve önemli, kahve önemli. Propolis, Citerion, Grand Mignon, Espresso, Adikot, Cello, Band, Zakroplasti, Apolapsi, Diomedia, Timi, Okta, Euro. Satış noktaları, kireçler. Soran olursa demiş Çiko.
Ben de bağlanayım mı eğlenceye, canlık yapalım ya dan çiko. Ha? Ben de bağlanayım mı? Kefalonya'dan bildireyim mi ben?

kuru kasap tavukları, etleri buzdolabına dizmeye başlamış. Vitrin buzdolabına bak, mesaj geldi Imulife'dan. Gömlekli ve eldivenli bir adam buzdolabı reyonunda tavukları düzenliyor. Gömlekli ve eldivenli adam Ahmet Kuru. Ahmet Kuru. Eldiven önemli. Bak, eldiven takmadan düzenlemiyor. Görüyor musunuz hijyeni? Hijyene verdiği önemi. Kazdır, yık. Yık gitsin eski evleri, yıkı yenilerini yaptırın. Yık Cemal. Cemal İnci Sürpriz'e şaba. 2025 model yepyeni İnci Sürpriz'ci klimalı. İçinde radyonun dalgası sadece terapiye Radyo City ayarlı. Ela. Pame dosse. Dosse pame. Pame dosse.

is a wear now, revoke later. Piece is designed to be mixed, layered and made personal through instinct and attitude. Bir şey anlamadım. Dizel'de mail gelmiş, dur bakayım. Tıklayayım. Bari nasıl tanıtım böyle, bu bir tane koca karı koymuşlar 99 yaşında. Koca karının önünde bir de köpek duruyor. Beyaz. Bunda nasıl? Yani 99-100 yaşında koca karılar da dizel giyebilir mi demek bu? Sen. Bir tane sağda bir kız var, geri kalan hepsi çok beter. Niye böyle bu markalar beter çirkin manken seçiyorlar? Hiç anlamış değilim. Vallahi bak, bu en sağdaki kız çok güzel bir kızcağız. Kalan erkekler, kızlar, nineler, Araplar var, zenciler var. Hepsi beter. Hepsi birbirinden beter. Allah'ım ya Rabbim sen be ya. Greece, please select language. Greek, English. Go to website. Accept. Relaxed jeans, low waist, the Marcus. Düşük belli jeans, Prospera'da 334 euro. Dizel. Regular jeans, regular waist. 156 euro, ha ucuzmuş. Bunu hemen alayım şimdi. Yürü anca gidersin. Ambrosia Trans. Yunanistan'dan herhangi bir Avrupa ülkesinden, herhangi bir Avrupa ülkesinden Yunanistan'a istediğinizi taşıyor sevgili dostlarım. Ambrosia Trans. Ambrosia Trans. Hayır, bir şey değil. Bakıyorsunuz böyle, bu marka ürünleri alacağınız varsa da almayasınız, yemin ederim. Çünkü mankenler çok çirkin. Zayıf. Tığ gibi mankenler, üzerlerinde bir yakışmıyor üstüne. Ne akıl varsa bu designerlar bu şeylerde, bu markalarda niye öyle çirkin manken kullanıyorlarsa anlamıyorum. Beni kullansalar ya. Beni kullansınlar. Benim vücudumu kullansınlar. Ambrosia Trans. Dedik. Ambrosia Trans'ın telefonunu isteyene verebilirim. Ne istiyorsanız taşıyor Ambrosia Trans. Araba taşıyor, koltuk taşıyor, palet taşıyor, pelet taşıyor, her şeyi taşıyor. Efendim, Konstantinus 87 yıldır var. 87 yıldır hizmetinizde, Ayşe ablanın olduğun yerde. Sucuk lokumlar, helvalar, ikramlıklar, leblebiler, fındıklar, fıstıklar, tayin, portakallı, kakaolu, sade tayin ve glikatlı kutalyo kirya kostandiyo kendileriyle yapıyor. Taşıyoruz, ceviz tatlısını tavsiye ediyorum, deneyin. Abo köftelerden yiyemedim diyen kardeşim, mangalbaşı her zaman ilk 4 köftenin pişip pişmediğini anlamak için tadına bakar. Sonra 4 köfte güzel olmuş diye yer. En son 4 köfteyi de biraz fazla pişmiş diye yer. Benden tavsiye demiş Nida, aynen öyle. Ya... Fethiye! Fethiye, senin bize bir sözün vardı bana. Hatırladın mı? Ben sana hatırlatayım mı? Günaydın Fethiye.

Sen niye gülerek günaydın dedin bana? Maynur ablam. Necdet abim. Nasılsınız, günaydın?

Unutmadım diyor Fethiye. İzin çıkacak mı çıkıyor yani? Dilekçesini yazdın mı? İmza hayatın mührü basacaksın mı? Şimdi dilekçe yazmak kolay. ChatGPT'ye yazdırıvereceğiz dilekçeyi.

cumartesi sabah saat 6'da alacağız Chico'yu. Pazar sabahı benim uçak kalkmazdan önce getireceğiz. 6'da. 6'dan 6'ya 24 saat.

Şimdi yanlışlıkla manyışla bagaja makaja girer karışır da Çiko da gelir sekke falan diyor. Orasını bilemem ama yanlışlıkla olmuş olur. Çiko'da da bir boy var maşallah, pek karışacak gibi değil. Bak senin valizleri ama.

İyi yayınlar Gürkan, Kiraz Toplayan, Hatice, Fatma için gelsin. Sıradaki şarkı demiş Yıldız İbrahim. Gelsin bakalım. Tarlada çalışan herkese kolay gelsin. İki tane dost. Dost cenaze hizmetleri ve malzemeleri sevgili dostlarım. Eski Esat Orhan'ın olduğu yerde Çukur Kahve'nin karşısında köşede sizlere hizmet veriyor. Dost cenaze hizmetleri. Batakya'da açılan en son cenaze hizmetleri bürosu. Son garak turak, kara toprak dediğimiz yerde tercih edebilirsiniz. Devam. Şapçı'da vatandaşa hizmet için varız Gürkan abi diyor. Merve ve Ezgi kardeşler. Deva her derdinize deva oluyor. Deva otomobil, traktör, motosiklet sigortaları. Her türlü bütün büyük sigortalarla çalışıyorlar. Araç kapama, işleme, açma işlemleri, hızlı ve güvenilir ödeme noktası, KEA gibi devlet destekli yardımlara başvururlar. Araç devir işlemleri. Papadima 37'de espresyonistin yanında sizlerin hizmetinizde sevgili dostlarım. Şimdi hiç beklemediğiniz bir şarkı geliyor. Gürkan delidir, ne yapsa yeridir. Erol Agromix. Harika, muhteşem duvar panelleri. Vitex marka iç ve dış cephe boyaları. Efendim her türlü nalbriye, züccaciye ürünleri. Praktikal güzelliğinde kocaman bir inşaat yapı marketi. Erol Agromix Çaymakıf Köyü'nde, Çaymakıf Köyü'nün gururu. Ve Instagram ve Facebook'ta da bulabiliyorsunuz. Çıkın çıkın gidin, çıkın çıkın gidin. İkimiz de dinlemedeyiz. Gürkan Nesinoğlu radyoların, radyocuların kralısın demiş Aynur ablam. Teşekkür ederim. Sağ olasınız. İdare edin işleri diyor Timur. Hangi işleri? Timur Duban. Karaçanların en kaslı kızanına günaydınlar. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Günaydınlar. Ümit Şaban. Sen bana niye parmak attın da o? Bir zamanlar TRT bu şarkıyı bile yasaklamış. İnsanı demiş, sen demiş Barış Manço'yu bula bula demiş. Başka arkadaş bulamadığında eşya mı kendin arkadaş edindin demiş. Baksana sen. Baksana sen. Pote Pai. Pote Girizli demiş Mehmet Nazım abi. Ne diyesin Mehmet Nazım abi gene ben? Ne diyesin? Destek at Arabi'nin refiyle. Re amca, re CEO.

Kefalonyaba. Ponte Pas Ponte gidesiz demiş Mehmet Nazım abim. Kiryaki Pao. Θα γυρίσω όποτε γουστάρω, θα γυρίσω όποτε γουστάρω. Να σώσα και αντί καφάμα βουρκούμ. Ναι, φάρκετα και να σώσα στις μπενιμ γαϊνάρμο. Όρτα τα δίνειξες, άγιναν, μπουρταν δίνειο και δίνειξες. Αν τα βέν κεφανόνια και τμήτσε, μάλλον στις κεφανόνια τα ειμπτήτσεμ. Karaköy'den yayın yapıp Kefalonya'dayım diye yutturacağım size. Kefalonya'dan fotoğraflar paylaşacağım. Pinterest'te bulacağım, orada bulacağım, burada bulacağım. ChatGPT'ye yaptıracağım. Kefalonya'dayım, Zakynthos'dayım diye. Batık gemideyim diye. Navago'dayım, Navago Beach'teyim falan filan diye. Sizden de bal gibi yutacağınız. Ya? Ya? Efendim Coşkun'a çok teşekkür ederim. Kedilerinize, köpeklerinize mamalar Coşkun'da. Kuşlarınıza darılar Coşkun'da. Ben girince kuşuma darı da aldım. Darıyı çok seviyor benim Osman. Darıya bayılıyor Coşkun'da. Coşkun Gümrüğü'ne de. Kozmopolis'ten çıkın, Gümrüğü'nün içine doğru ilerleyin. 200 metre ileride sağda. Sağda değil, 200 metre ileride yolun çatal yaptığı noktada. Dükkanın içinde o kadar çok mal var ki. İki kişi karşılaşsanız keçi yolu gibi. İki kişi karşılaştığında geçemiyor. Birbirinize iyice çok sürtünerek geçmeniz lazım. Geçen gün ben bir çocukla karşılaştım. Birbirimize sürtünerek geçtik. Bu kadar çok mal var dükkanda, yemin ederim. Matoseo. Vallahi bile bak. İki kişi karşılaşınca birisi girecek, birisi çıkarsa birbirinize sürtünmek kaçınılmaz oluyor yani Coşkun. Olmaz ki bak kardeşim, böyle şey olmaz ki, yapılmaz ki, nasıl şey bu böyle? İnsan tiyatromu biraz geniş bırakır Coşkun. Evet. Evet. Akustik Akendra Komodiniz Şener, Fondo Center'ın karşısındaki yolda 2-531-0-2700 numaralı telefonda hizmetinizde. Şener'in dükkanı geniş, öyle sürtünme gibi probleminiz olmuyor. Gidiyorsunuz, kulağınıza mulağınıza bakıyor, evinize geliyor işte. İşitme cihazı için seçin. İskeçe'de Starakis'in karşısında İskeçe'lik ismi Enis Hissi Şener, sevgili dostlarım çok teşekkür ediyorum Şener'e, programa yaptığı katkılardan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Ve bir internet sitesi var, bu internet sitesi devrediliyor sevgili dostlarım. Devren Satılık e-ktinotrofya.gr adresi. Yunanistan'da belirli bir müşteri kitlesine ulaşmış, yıllardır aktif satış yapan güçlü bir e-ticaret platformu. E-ticaret platformu. Hayvancılık, tarım, pet sektörüyle ilgilenenler zaten bilirler bu siteyi. Site çok şeffaf. Geliri, gideri, her şeyi açık. Her şeyi size gösterebilirler. Google görünürlüğü, Google değerlendirmesi çok iyi bu sitenin. Detaylı ve iletişim için, bilgi için iletişime geçin. e-ktinotrofya.gr sitesinde zaten iletişim numaralarını, iletişim telefon numaralarını da göreceksiniz efendim. Çok teşekkür ediyorum programa yaptıkları katkılardan dolayı ve en güzel, en kolay şekilde bu sitenin devredilmesini diliyorum. Fatih, koltuk düşüyor. Fatih, kumaş kaplıyor. Duyuyor musun Enis? Fatih. Efendime söyleyeyim, arabaların kumaş döşemeleri, taban kaplamaları için Fatih'i seçin sevgili dostlarım. Fatih bu konunun uzmanı. Mekke Trengi'nin olduğu yerde ve hijyen servis Hasan beni dinliyor, sabahına bir yazsın. Hijyen servis Hasan. Hasan da ilaçlama işlerinde. Batı Trakya'da zaten bütün Yunanistan'da hijyen servisi herkes biliyor. Tuvaletinizin hijyeni için, evinizin hijyeni için, sivrisineklerden, böceklerden, karıncalardan uzak bir hayat için Hasan'ı seçin sevgili dostlarım. Hasan'ı seçin. Hijyen servisi seçin. Dükkanlarınızın, işyerlerinizin periyodik ilaçlanması için hijyen servisi seçin. Bu kozmote nasıl beter bir yeter ya bak Gürkan abi, kart koydum 40 dakikadır gözükmeye. Sabah sabah sövmekten yoruldum demiş Ahmet. Canım senin gibi büyük bir iş adamı. Just Green kart koyar mı? Benim telefonumda her şey sınırsız. Her bir şey sınırsız benim telefonumda. Bu deli ne koymuş sabah sabah? Bakın koy, bakın bakın bazındaki kolyeye bakın. Haşmet delisi. Sağ elinde de tavuk tutuyor. Jumbo'dan almış. Günaydın Kalimera, good morning demiş.
dur yürek atayım, kalp atayım. Muhteşem, muhteşem, muhteşem, muhteşem, muhteşem. Bir sürü kalp attım, bir sürü kalp attım. Allah'ın delisi. Yeşil bir de zamazingo takmış eline. Çok yakışmış. Kolyede ne yazıyor? King mi yazıyor? King yazıyor. Tövbe bismillah, tövbe bismillah. Aynen Rus mafyaları gibi, Bulgar mafyaları gibi olmuş. Aynen Bulgar mafyaları gibi. Gürkan şarkı olmadı Gürkan demiş Yıldız İbrahim. Niye? Niye olmadı şarkı? Ha, neden olmadığını söyleyeyim bakayım. Hamaramanam tam tam tam tam tam hamaramanamanamanam. Timur Duben. Burada olmadığı için çok üzülüyorsun değil mi kardeşim? Çok üzülüyorsun değil mi? Burada olamadığın için, deniz zemenize gidemeyeceğin için. Güleyim bari diyor bu. Haydi bakayım. Haydi bakayım. Fatih. Çok mu işim var, sadece parmak atmışım bana? Ha? Mac Catering de orada. Sabah saatlerinde çorba çeşitleri Mac Catering'de sevgili dostlarım. Mac Catering. Öğleden saat 11'den sonra ev yemekleri. 800 menü ve fazlasını aldığınızda Mac Catering'den özel fiyatlar uyguluyor. Gümüşün içinde olanlar, şey yapamayanlar, yemek yapamayanlar, yaşlı olanlara yemek servisi de var. Mac Catering'in. Şimdi Perihan gelmiş. Hoş gelmiş. Getireyim mi sana orkideleri mi? Getireyim mi, getirmeyeyim mi? İçten yürekten söyle yalnız. Bırak yine başımın belası oldu deme. Günaydın, kolay gelsin demiş. Kedisiyle beraber kahve içiyorlar. Vay bizim kedi, bir yavru kedicik yapmış. Ama nasıl küçük, ama nasıl küçük. Yani diğer kediler büyümüş. Bu benim gibi biraz boydan kısa. Benim gibi biraz kışırcanı olacak herhalde. Dün gözlerinde böyle gözlerinde çok şey var. Kir var, pas var. Bizim veterineri aradım. Kemal'i aradım. Kemal dedim. Gürkan abi dedi. Onun dedi yüzünü dedi. Gözlerini dedi. Islak mendille sil dedi. Olmazsa dedi. Bir tane şey yazdı. Bir tane damla yazdı. Hatta ben onun adını buraya yazdım. Ekran görüntüsü aldım. Ondan al dedi. Akşam evden sonra eczaneler kapalıydı. Alamadım. Şimdi alacağım. Bugün inşallah. Bakacağım gözlerine geçmediyse. Çok güzel bir kedicik. Hem de erkek. Arkadaşlar biz eşek miyiz dedi diyor Yıldız İbrahim. İyilik yapayım dedim yaşlı bir amcaya, gitmiyor başımdan. Ben sizin desiyim Gürkan abi demiş Ahmet. Ha sen yaşlı bir amcaya iyilik yapmak istedin. Sende de kozmote mi var? Getir dedim ya geçen gün demiş Periköse. Çok güzel bir şarkı. Bugünlerde en sevdiğim şarkı oldu bu şarkı. Tanrı hediyesi. Harun Kolçak Tanrı hediyesi.

Çok güzel ama böyle çok fazla bilinmeyen şarkılarından bir tanesi. Al ruhumu bu gece, uçalım gökyüzüne. Dudağımdan çal aşkımı, hapset beni teline. Gül rengi şarap gibi kana kana içerim seni. Mahşerim ol günahkarsam, cayır cayır yak beni. Cesaretsiz yaşanmaz, alırlar elinden hayatı. Kurallar mutluluk yapamaz, incitir sevdayı. Gel arkasında dur, herkese uğramıyor aşk dünyada. Çaldı kapımızı tanrı hediyesi, aklın mı firarda? Gel arkasında dur aşkının, herkese uğramıyor aşk dünyada.

0: Dünyadaki en güzel şey ne? Aşk.
1: Aklını mı firarda? Aklını mı firarda? Aklını mı firarda? Aklını mı firarda?
0: Bu dünyadaki en güzel şey aşk sevgili dostlarım. Şimdi şuradan da şuraya, buradan da şuraya, şuradan da şuraya dokunalım. Oh baby.
2: Oh baby.
0: Efendim, Yunanistan Fethiye Başkanlığı'na, Kalpler ve İlişkiler Genel Müdürlüğü, burası dilekçenin yazıldığı yer. Konu arkadaşlarla vakit geçirebilmek amacıyla geçici izin talebi. Sayın Fethiye Hanımefendi, ben aşağıda imzası bulunan Hüseyin Süleyman Çiko, ilişkinin huzur ve mutluluğunu bozmayacak şekilde arkadaşlarımla bir akşam vakit geçirebilmek için tarafınızdan izin talep etmekteyim. Söz konusu izin süresince telefonumun şarjı tam olacaktır. Mesajlarınıza makul süre içinde dönüş yapılacaktır. Neredesin sorusuna GPS hassasiyetinde cevap verilecektir. Eve dönüş saati konusunda verilen sözler mümkün olduğunca tutulacaktır. Son bir çay içip kalkıyoruz, son bir çay kahve içip kalkıyoruz cümlesinin süresi abartılmayacaktır. Ayrıca bu izin süresince herhangi bir futbol, tavla, okey veya arkadaş gazına gelme durumundan doğabilecek gecikmeler için peşinen af talep ederim. İznimin uygun görülmesi halinde dönüşte sevdiğiniz atıştırmalıklarının temini ve ilave ilgi gösterilmesi hususunda gerekli fedakarlıklar tarafından sağlanacaktır. Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. Başvuru sahibi Hüseyin Süleyman Çiko. Ekler sonsuz sevgi beyanı, bir adet masum bakış, dönüşte kahve ısmarlama taahhüdü, karar bölümü Fethiye Hanım tarafından doldurulacaktır. Uygun görülürse Fethiye Hanım'ın imzasını ve mührünü bekliyoruz efendim.

günaydın. Fadile Hanım günaydınlar. Haşlama yolanlara sevgiler.

DEMS 4 etkili bulaşık deterjanı San Siro farkıyla seçkin bakkal ve marketlerde San Siro güvencesiyle DEMS San Siro satış noktalarında King Food'un karşısında büyük parkenin olduğu yerde San Siro'nun depolarında Kozluköy yolunda DEMS 4 etkili bulaşık deterjan kapsülü bulaşık makinesi kapsülü.

Selanik'e, pardon, Halkidiki'ye, orada çalışanlara günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar olsun. Perihom İskeçe'de Tiras 3'te. Perihom sarma makinesi. Trak trak trak trak trak trak sarın sarmaları 5 euro Perihom'da. Perihom'da yaz boyunca indirimdeki ürünler, yaz boyunca. Oval emaye güveç 38 santim 13 euro. 750 wattlık tost makinesi 15 euro. Çamaşır sereceği metalik 11 euro. 40 watt pervane 20, 90 watt pervane 38 euro Perihom'da. Barış Berberiz'in karşısında İskeçe'de hizmetinizde. Meşru abla günaydın, aldın mı kirazları? Aldın, yedin mi kirazları? Ayla bayram ne yapayım, tam ne yapayım, ne yapayım, tabiatım böyle demiş. Çiko, gördün dilekçeyi.

Ahmet Tahsin Mehmet günaydın. Günaydınlar. İki gün yoktum programda. Duyduğuma göre Çiko biz bizi taverneye götüreceğimiz diyor Veysel. Bir gün sen de Veysel. Sen onu bunu bırak, kaç para şaba parası topladın? Onu söyle. Şaba paralarından bizi taverneye götüreceksin. Tamam mı? Neden beni seversin? Cumartesi. Korkma gönlüm. Mert'i de alacağız. Tamam mı? Veysel duydun mu? Güzelsin, neden beni üzersin? Korkma gönül oyunundan. Bir gün sen... Tabii dilekçe yazdık. Dilekçe onaylanırsa öyle olacak. Dilekçenin onaylanmasını, onaylanmamasını bekleyeceğiz. Dilekçeyi nereye yazdık biliyor musun? Yunanistan Fethiye Başkanlığı'na, Kalpler ve İlişkiler Genel Müdürlüğü'ne dilekçemizi yazdık. Dilekçenin konusu arkadaşlarla akşam yemeğine gidebilir miyiz? Arkadaşlarla vakit geçirebilmek amacıyla geçici izin talebi istedik. Sayın Fethiye Hanım Efendi de. Ve söz konusu izin sürecince Çiko'nun telefonunun şarjı tam olacak. Görüntülü aramalara cevap verecek. Mesajlara makul süre içinde dönüş yapılacak. Neredesin sorusuna GPS hassasiyetinde cevap verilecek. Eve dönüş saati konusunda verilen sözler tutulacak. Son bir kahve içip kalkıyoruz cümlesinin süresi abartılmayacak. İznimin uygun görülmesi halinde dönüşte sevdiğiniz atıştırmalıklardan temin edilecek ve size ilave ilgi gösterilecek Fethiye Hanım. Bu hususta gerekli fedakarlıklar Çiko tarafından yapılacaktır. Başvuru sahibi Hüseyin Süleyman Çiko. Dilekçeyi yazdık. Ana menü metin apandisi.

O dilekçeyi bana yollasana demiş Veysel. Yollarım ama bizi hemen götürürsen yollarım. Orada aylak aylak oturuyorsun pastanede, tulumbaları tartıyorsun. Müşteri gelirse kalkıyorsun, veriyorsun. Sonra aylıktan tulumbaları tartarmışsın. Tekrar tekrar ödediler. Veysel dediler, tulumbasın, tulumbaları tartıyor dediler. Merteceğiz gene, mahvoluyor, mahvoluyor. Yok öyle bir şey, bana nakiye söyleme diyor çiko. Nasıl bir şey yok? Nasıl bir şey yok be? Ne yok? Aa, ben ne zaman yalan söylemişim? Ne zaman neyi abartmışım? Sen gene.

gittiğin izin veriyor musun her yere gitmesine? Aa, öyle olur mu? Şey gene, Veysel gene kaynanasından izin alıyor. O yine kaynanasına dilekçe yazıyor.

Ahmet Koca, Mustafa günaydın. Günaydın. Çok sevdim, ölüyorum. Kuru Kahveci Nihat'a günaydınlar. Günaydınlar Nihat abiye günaydınlar. Tüm aileye günaydınlar. Hakan'a günaydınlar. Mis gibi kuru kahveler. Of. Olsa da içsek, olsa da içsek. Taze taze kavrulmuş içsek. Kuru yemişler. Kendi ürettikleri tayinler. Rıfat marketlerde bulabilirsiniz. Mesela birçok bakkal ve markette bulabilirsiniz. Nihat Kuru Kahve 48 yıllık tecrübe. Şapçı kahvesi. Şapçıya şaba. Şapçı'da Etiki Bankası'nın bitişinde sevgili dostlarım. Ve Mona Lisa gelinlik. 1270 tane gelinlik var. Harika fiyatlar. Hem azınlık hem çoğunluk tercih ediyor bu gelinlikleri. Sabah saat 9'dan 3'e kadar açık. Salı ve perşembeleri dükkanların açık olduğu saatlerde açık. Gidin, gezin, görün. Ayrıca canlı çiçeklerle gelin yolu süslemesi, gelin arabası süslemesi, gelin masası süslemesi, gelin buketi de hazırlıyor Hatice abla. Mona Lisa. Amca, Çiko şimdi böyle izin alırsa evlendikten sonra hiç izin alamamak yol yakınken... vazgeç Çiko demiş Gökhan Karay. Sus sen gene be. Sen karından izin alamadan bana mesaj yazamıyorsun. Sen gene sus be. Herkesin işi zor diyor Veysel. Benim de kaynanam çok zorluk çıkarıyor diyor. Sen şimdi bırak onu, bunu bizi yemeğe götüreceksin Hüseyin. Yeni hastaneden günaydın Gürkan. Hastanemiz neredeyse hazır demiş Hüseyin. Çok güzel, hastane neredeyse hazır fotoğrafı göndermişsin. Seneye bu zamanlarda hazır olacak hastane ama en azından bu zamanlarda hastane olacak. Çok önemli bir soru sormak istiyorum. Hastane olacak da hastanede doktor olacak mı? He? Doktor olacak mı hastanede? Yoksa hastaneyi pastane yerine mi kullanacaklar?

Ama Gökhan'ım, senin eşin sana bir gün yüzü göstermediyse el annemin suçu ne? He? He? Fethiye nereye isterse gidebilir demiş. Sevgili dostlarım, şaka bir yana, bir ilişkide güven önemlidir. İnsanlar birbirlerini güvendikten sonra istedikleri yerlere tabii gidebilirler. Arkadaşlarıyla çıkabilirler, eşiyle, dostuyla çıkabilirler, görüşebilirler. Zaten ilişkinin sağlığı da bunun üzerine kurulur. Yoksa böyle onu yapamazsın, bunu yapamazsın, şöyle yapamazsın, böyle yapamazsın denen ilişkiler sağlıklı ilişkiler olmaz hiçbir zaman. Bizim işimiz tabii ki şaka. Yalnız şimdi şöyle de bir şey var yani, o da sınırsız olmaz yani. İlişkisi olan bir insan, nişanlı olan bir insan, evli böyle olan bir insan da sınırlanabilir. Mesela şimdi ne bileyim, nişanlı olan bir insan kalkıp da ya da evli olan bir insan kalkıp da eşsiz tatile gidemez.

0: Hastanenin fotoğrafını bana yollar mısın? Attik Süleyman kimseye demiş Ergin Kurcalı.
1: Şenol amcasın.
0: Ay ağzımdan kaçtım. Ay ağzımdan kaçtı.
1: Acaba Türkiye'nin Şenol amcasından
0: uzaktan çekmiş falan hani küçücük bir şeyler görüyor. Yollama diyemez hiç. Bitmişmiş. Neresi bitmiş bu hastanenin be? Gop teri gop teri gop teri gop teri. Sen galiba Adonis'in adamısın. Hüseyin. Sen Görgü Adiz'in adamısın galiba.

bak bak, İlhan dilinle şey yapıyor, dilinle buzuk yapıyor, görüyor musunuz? Dan tırla tırla tırla tırla dan tam yaptı. Dan tırla tırla tırla tırla tırla tırla tırla tırla tırla tırla tırla tırla tırla tırla tırla tırla tırla tırla tırla tırla tırla tırla tırla tırla tırla tırla tırla tırla tırla tırla tırla tırla tırla tırla tırla tırla tırla tırla tırla tırla tırla tırla tırla tırla tırla tırla tırla tırla tırla tırla tırla tırla tırla tırla tırla tırla tırla tırla tırla tırla tırla tırla tırla tırla tırla tırla tırla tırla Lantern, lantern, lantern, lantern, lantern, lantern, lantern, lantern, lantern, lantern, lantern, lantern, lantern, lantern, lantern, lantern, lantern, lantern, lantern, lantern, lantern, lantern, lantern, lantern, lantern, lantern, lantern, lantern, lantern, lantern, lantern, lantern, lantern, lantern, lantern, lantern, lantern, lantern, lantern, lantern, lantern, lantern, lantern, lantern, lantern, lantern, lantern, lantern, lantern, lantern, lantern, lantern, lantern, lantern, lantern, lantern, lantern, lantern, lantern, lantern, lantern, lantern, lantern, lantern, lantern, lantern, lantern, lantern, lantern, lantern, lantern, lantern, lantern, lantern, lantern, lantern, lantern, lantern, lantern, lantern, lantern, lantern, lantern, lantern, lantern, lantern, lantern, lantern, lantern, lantern, lantern, lantern, lantern, lantern, lantern, lantern

balık sevenler gökümene gitsin. Tereyağlı karides sevenler gökümene gitsin. Muhteşem yemek yiyeyim, çok güzel olsun diyenler gökmene gitsin sevgili dostlarım. Gökmen Yassıköy'de, İthiopoliopsi Topolioi Vistonida balık sevenler. Fethiye, sen balık sever misin? Mesela benim kardeşim hiç balık sevmez. Birkaç sene önce Vistonida'ya gitmiştik, dışarıdan tavuk ısmarladılar. Allah'ım yarabbim. Evet, herkesi sevmiyor. Mesela kardeşim sarımsak sevmez. Soğan sevmez, arabaya yanımda sarımsak yedi, ben gene sarımsaksız duramam. Öf kardeşim. Bizim Arda yumurta olan, sarımsak olan sofraya oturmaz. Kızların midesi bulanıyor. Kusacağı çıkıyor. O da anasına çekmiş. Bütün huyları bana çekmiş, o huyu anasına çekmiş. Onun gidemediği yere Hüseyin gidiyor demiş Fethiye. Gökhan Karali'ni gidemediği yere, değil mi? Çünkü tabii Gökhan Karali bana bile yazarken karısından izin alıyor. Hollanda'dan Viking gemisinden herkese günaydın. Gübreci Koray'a, yeni cillerden Koray'a, Gübreci Koray'a şaba bakayım diyelim demiş isimsiz Almanya çalışanı Hakan. Gürkan, Almanya'dan birkaç bir şey Yunanistan'a gönderilecek. Ambrosia Trans'ın numarasını gönderebilir misin demiş. Numarasını vermiş. Bu numaraya daha sonra yollayacağım. Şu anda çok meşgulüm, yollayacağım daha sonra. Her yerden bir şeyler yazıyorsunuz. Senin gibi buzuk hiç alan görmedim demiş İlkan. Ya? Müzik.

günaydın abim, sabah sabah neşemizsin, iyi ki varsın abim. Senden yanımda olmasalardı kardeşim, bildiğim Mehmet Kurak, Cemali Genç ve Muharrem İmam için Karaçalı türküsünü ya da Nobel Matiz'den Düldülü çalarsan sevinirim demiş. Nobel değil o, ben Mobel şey, ne Matiz'di o? Mabel Matiz. Şimdi Karaçalı ile Mabel Matiz'in Düldülü arasında dağlar kadar fark var. Birisi oyun havası, diğeri dilenesi şarkı.

Sırtını koy çuvala, salla da salla vur duvara, salla da salla vur duvara, salla da salla vur duvara. Do bel matiz dino ma bel matiz o.

Vay vay vay vay vay. Nurden ablamın doğum günü bugün. Nurden abla, doğum günün kutlu olsun. Hatice, doğum günün kutlu olsun. Erkan Recep, Baki Haliloğlu, doğum gününüz kutlu olsun. Sibel Conte, doğum günün kutlu olsun. Baş börekçim, baş bir lahmacuncum, baş bideciğim, şaba.

dostlarım MK Rentekar araba kiralama şirketi Seymen'de Yahya Beyliğe giden yol aldı. Yol üzerinde. Her türlü çok iyi durumda kiralık araçlar var sevgili dostlar. MK Rentekar diyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. MK Rentekar.com adresinde arabaları kiralayabilirsiniz. MK Rentekar, Instagram MK Rentekar, Facebook sayfası. Seymen'de Yahya Beyliğe giden yol üzerinde MK Rentekar. MK Rentekar. Buna bir dokunalım, azıcık bir şey denemek istiyorum.

gitme budala. Al haplarını az solistten sonra, şimdi de kendini buzuk mi sandın? Ha günaydın demiş Faik Tuzlacı. Gökhan Karali abime söyle, onun gidemediği yerlere ben gidiyorum demiş. Çiko Hüseyin Süleyman. Duyuyor musun Gökhan? Abi Gökhan Karali abin evden işe, işten eve gidiyor. İki tane kızım var. Boyu da zaten böyle yarı yakın kıçı. De bu kadarcık gösteriyorum sanki, görüyorsun gibi. Pamuk Prenses'in yedi cüceleri var ya. Ha onların onların en kısası gibi onun boyu. O kadarcık. Al Faik şimdi, bak ben sana ne yapacağım. Dur ses 3 numaraya bas. FX'e bas. Hard tune'u kapat. Eko.

Efendim şimdi de kapat bunu, ekoyu kapat. Efendim şimdi de çok anlamlı bir şarkıyı özellikle can dostum Faik Tuzlacı'ya gönderiyorum. Bu güzel şarkıyı, bu anlamlı şarkıyı Cevriye, Faik Tuzlacı'ya Meoletis Vaziyat tutarak diyor gelsin. Filiz Ali Paşa'dan bizden de günaydın demiş. Vay maşallah, vay maşallah, vay maşallah, Paşa'ya da günaydınlar. Faik Şabak. Bir de Kırmızı Gül'ün adı var söyle tam olsun kral demiş Mehmet. Mehmet repertuarında yok bugün o. Şarkı güzel ama sesin batırıyor amca demiş Gökhan Karayeli. Ha git oradan be. Kaç git oradan. Kılıbık sende, karı kılıklı. Kaç oldu be karı kılıklı.

Haplarla yaşıyorum, haplarla yaşıyorum. Bir de sizin dualarınızla. 5 hap birden aldım. Sabah da 3 aldım. 5, 6, 7, 8 hap oldu. İnanmazsanız fotoğrafını göndereyim haplarımın. Haplarla yaşıyorum, haplarla yaşıyorum.

0: Tarikatın adı neydi ben unuttum ha. O tarikata da şabancam. Nida, tarikatın adı neydi? Abi çok sıcak, bana gönder haplarını demiş Oğuz. Ama Oğuz sen biliyorsun da benim hangi hapları aldığımı, ne kadar hap aldığımı sen bari yakın biliyorsun, gördün. Ben tatile giderken haplarım sadece 1,5 kilo gelecek en azından. En azından. Abi çok sıcak diyor Oğuz Mehmet, sen yanıyorsun kardeşim. Ben hiç üşümüş sıcaklamıyorum bu sabah. Neresi sıcak? Ben de ondan falan neden program yapıyorum, hiç sıcaklamıyorum.
1: Orası cevriye nerede? Uçkuru çözüyor.
0: Bak Faik, bak aldığım haplara bak, bak. Bak kaç türlü hap alayım senden ötürü. Yedin beni Faik, yedin beni Faik. Yedin beni Faik.

Çiko'dan Veysel'e şaba. Çiko'dan tulumbaları tartan Veysel'e şaba. Bak kardeşim Çiko, yedi beni bu Faik Aga. Yedi beni bu Faik Aga. Bak kaç tane birden alayım ben. Bak.

Necatiler tarikatına şabam. Necatiler tarikatına şabam. Şaba şaba şaba şaba şaba. Eylemeli güzel yarim koynunu eylemeli bor fresh. Bor fresh. Muhteşem meyve suları, asitli içecekler, meyve suyu değil, meyve sulu asitli içecekler. Lima grubun güvencesiyle dağıtımı yapılıyor. Bor Fresh'ün sevgili dostlarım, bütün Orta Trakya'daki ovada, yakada, her yerde, bütün Evros'ta, Memles'te, Trakya'da dağıtımı yapılıyor. Bor Fresh diyoruz. Ve ne diyoruz? Traktörcü Mesut'a şaba. Traktörcü, traktörcü Mesut'a şaba. Solis ve Kioti marka traktörlerin Batı Trakya bayi sevgili dostlarım. Mesut. Mesut tarım makinelerinin tamiri, sulama beklerinin, karulların tamiri, her türlü ikinci el traktörlerin satışı. Traktörlerinizde kabinler Türkiye'den geliyor. Klimalı kabinler Mesut'ta. Bayatlı'da köy kahvesinin karşısında. Bu ne bavuz? Aa, koymuş ihyaları, JBL ihyaları koymuş. Beni

Ben de Necati Mama demiş Necati Mahmut. Necati Giller tarikatına şaba. Gizli de gizli. Senin parmağını cebri yazırsın Gökhan. Sevdim.

Günaydın abi, ne olmuş o Faik abime? Dün geldi mermer alma. Ana, insan diyemesin. Dönmüş öbür tarafa doğru yüzdü diyor. Aykut, Ebru. Hangi tarafa dönmüş? He?

Günaydın Gürkan, günaydın Almanya'da. Koray seni çok seviyor, her gün dinliyor, bayılıyor, bayılıyor sana. Almanlar bile seni dinliyor. Guten Morgen bakayım, Yelkencilerden Koray'a şaba bakayım demiş Necati 1998.

Efendim Ayşe ablaya çok teşekkür ederim. Dükkan Köşe Esnaf Ayşe 1984 yılından beri Silogi mağazası Siras'ta Gümrücüne'de. Sizin hizmetinizde sevgili dostlarım. Ayşe abla Konstantin'in olduğu yerde süsleme üzerine rakibim yok 1984 yılından beri bu işi yapıyorum diyor. Yeni sponsorumu iyi dinleyin. Enis anlamadı. Enis'in anlayışı kıt. Hijyen servis Hasan beni dinliyor mu diyorum, hiç çıt yok. Sranki Auto Design, tekstil, kalite, konfor ve şıklığı bir araya getiriyorlar. Araçlarınız için profesyonel çözümler, araç koltuk döşeme, taban kumaşı yenileme, direksiyon kaplama, kapı döşemeleri, motor selesi kaplama, her türlü döşeme kaplama işi. Eski mobilyanızı yeniden hayata geçiriyorlar. Araç içi aksesuar ve ekipman satışları, aracı özel üniversal koltuk kılıfları, EVA paspaslar, 3D paspaslar, premium kalite, araca birebir uyumlu ürünler, kişiye özel tasarım seçenekleri, profesyonel montaj hizmeti, 2 yıl garanti veriyorlar yaptıkları ürünleri. Sranki Auto Design Tekstil olarak Instagram'da bulun. Otexo.gr, Otexo.gr Yunanca H. İnternet sitesi Selahattin Mehmet sevgili dostlarım. Sranki Auto Design ve Tekstil aracınıza ve yaşam alanlarınıza değer katıyor. Gümrücüne'de telefon numarasını da isteyene verebilirim. Filippopoulos 9 numarada sizlere hizmet veriyorlar.

Al kızını koy çuvala, al kızını koy çuvala. Nergis deli iyi yayınlar derim demiş. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Tosunun tansiyonu şekeri tavan yapmış. Kalbi yarım çalışıyor. Sıcaklar biraz daha gelsin. Hık diye gider demiş Faik Tuzlacı. Tövbe bismillah, tövbe. Ağzından yağılsın, söyleme öyle şeyler. Söyleme öyle şeyler. Söyleme.

0: sallada salla vur duvara. Bella. Bak kapları aldım, nasıl bir enerji geldi bak.
1: Kara çalır gibi girdin aramıza.
0: Nerede Hasan? Böcekler, sinekler yiyecek bizi diyor Meşhur abla. Meşhur abla, sana bir soru sordum. Kirazları aldın mı dedim. Kirazları dedim, aldın mı dedim. Ha? Senem akşam aldı kirazları götürdü. Erkek arkadaşına vermesin, güvene ver, gidirmesin onları. Ha? Yapar mı yapar? O yakışıklı çocuğa güvene gidirmesin. Alsın bunu demiş Aykut. Bak Faik Tuzlacı, Aykut sana ne yollamış. Çürük bir muz yollamış sana.

Ver numaramı Meşhur ablaya demiş Hasan. Sabahtan beri seni arıyorum, sen bana niye cevap vermiyorsun be? He? Sana diyeyim ben, sabahtan beri sana arıyorum, sen niye cevap vermiyorsun bana? Bana sen lazımsın. Allah'ım ya Rabbim, sen al Meşhur abla Hasan'ın telefon numarasını. Kara diken gibi. Meşhur abla, kirazları aldın mı yedin mi diyeyim. Al kızım.

Πάμε. Δώσε παιδί μου, δώσε. Σέντεν, σέντεν εσύ περιχόμ. Περιχόμ'da acayip indirimler var sevgili dostlarım. Sarma makinesi var 5 euro. Trak trak trak trak trak trak. Sarı versin sarmaları. Siz uğraşmayın sarmak için. Benim hanım olsam ilk anla beni kadın yaratmamış. Hiç yapamazdım vallahi billahi. Ne evlenebilirdim ne bir şey. Erkekken evlenemedim de kadınken kimse almazdı beni. O kadar o kadar fenalık. Çok fenalıkım, çok fenalık. Sarma yapacağımışım. Kaç git oradan sarma sarmadan ulaşacağımışım. Sar sar dur. İnsanlar löp diye bir kere değilsin. Sende. Sarma makinesi var Perihom'da. Sarma makinesi var. 5 euro. Gastro oval emaye. 38 santim 13 euro. Tost makinesi 750 watt 15 euro. Çamaşır aplostrası 11 euro. 40 watt pervane 20. 90 watt pervane 38 euro. Perihom'da tiras 3'te. İskeçe'de 7,5 lira. Bu fasulye. Kirazlar başkasına gitti diyor Meşure abla. Nasıl başkasına gitti? Nasıl başkasına gitti anlat bakayım. Hasan gelsin telefonunu istemiyorum diyor. Meşru abla seninle de anlaşamayız biz ama. Aa.

Kirazlar hastasına gitti diyor Meşhur abla. Canım kirazları sen istedin. Nasıl hastasına gitti kirazlar? Nasıl oldu o iş?

İlhan Musa Mini'ye günaydınlar. İrfan Abdullah günaydın. Semat Özcan Şerifoğlu günaydınlar. Cengiz Keto günaydın. Ahmet Tahsin Mehmet günaydınlar. Selçuk Bekir Dobro Utro. Gülsüm abla günaydın. Selma Hasan Yahtida çalışanlarına günaydınlar. Figen Hüseyin günaydın. Ortacılan demiş. Hasan Şerif Ali Kahveci. Ercan Durali günaydınlar. Necra Hanım'a günaydınlar. Seher Cihat günaydınlar. Ayla Mehmet günaydın. Ahmet Fatma Ermu'ya günaydınlar. Hüseyin Yoluç abi günaydın. Sevim Boğası günaydın. Emin Ferruoğlu günaydınlar. Güner ablacığım günaydınlar. Tekrar günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Günaydınlar Niyazi, Niyazi günaydınlar. Gürkan abi Larisa'dan Basılıköy'e herkese çok küçük selamlar. İyi yayınlar dilerim. Tüm Batı Takya'ya selamlar demiş. Orkestranın çalgıcı arkadaşlarına selam yok mu? Ben şimdi Kefalonya dönüşü, Zakintos dönüşü buluşalım, bir şey yapalım, bir gece Felek'ten bir gece yapalım sizin orkestralar. İyi mi? Siz roman havaları 9-8 çalabiliyor musunuz? Ha? Karşılama Thrakis yapabiliyor musunuz siz? Çalabiliyor musunuz Karşılama Thrakis? Klarino. Klarino çalan var değil mi orkestradan? Klarino'ya kimse maçı yapıyordu yani.

Ve Stonafro'ya çok teşekkür edelim. Yarın akşam kızanlar bana ekspresi yapacaklar. İsterseler yapmasınlar. Yarın ben götüreceğim. Arabamı bırakacağım. Ondan sonra da onlar beni İskeçe'ye getirecekler. İskeçe'ye getirmekte kalmayacaklar. Özcan ve Veysel demişim, Vedat. İskeçe'ye getirmekte kalmayacaklar. Bana yemek de ısmarlayacaklar. Matosayo, hem vallahi hem billahi öyle konuştuk, öyle anlaştık. Stonafro. Hep kedi gibi dört ayağımın üstüne düşüyorum. Stonafro. Efendim, Sarıca'ya giden yol üzerinde tren yolunu geçiyorsunuz. Biraz ilerliyorsunuz. Yunan mezarı da var. Yunan mezarından sonra solda. Peki Stonafro. Orası uzak, nasıl olacak diyenler Stonafro'ya gidiyorlar. Arabalarını götürüyorlar. Pardon, telefon ediyorlar. Stonafro olarak Instagram'da bulabilirsiniz. Telefon ediyorlar. Ediyorsunuz. Arabanıza geliyorlar, alıyorlar. Yıkayıp geri getiriyorlar. Bu kadar. Üstelik en uygun fiyatlarla temir yapıyorlar bu temizliği. Otobüs yıkıyorlar, kamyon yıkıyorlar. Tarım makinesi, pullman, her şey, özel rampaları var. Rampanın altına girip üstünden çıkıyorlar. Bilmiyorum, gittim alayım diye vermiş benim kirazları, yarın getirecek demiş Meşhur ablam. Hınzların kızanlı sen. Klarinocu benim diyor Niyazi. Güzel çalıyor mu kardeşim klarinoyu? Yaşa, yaşa. O sarma makinesinden ben de mi alsam? Tam da sarma sarmaya başlayacağım şimdi demiş Gülen ablam. Vallahi bile benim hanım olsam fıdır atar bu sarmaları. Günaydın Gürkan abicim, kolay gelsin demiş Hüseyin Mümin.

Ne zaman geleceksin depoya? Mangalcık yapayım sana. Şeflik de var bende Gürkan abi. 4,5 sene mangalcık yaptım diyor Ahmet. En güzel hangi yemeği yapıyorsun? Nerede yaptın 4,5 sene mangalcık be? Sen 25 yaşındasın. 19 yaşından itibaren mangalcık mı yapmaya başladın? Günaydın Gürkan abi, kolay gelsin demiş Mehtap. Mehtap'ım kolay, günaydınlar. Sana da kolay gelsin. Hacı abla günaydınlar. Mona Lisa'ya günaydınlar. Agora Plus'lara günaydınlar. Agora Plus konsolosun arka sokağında en uygun fiyatlarla muhteşem lezzetler. Muhteşem market ürünleri, ne lezzetler. Kaldı, açlıkta kaldı aklım. Agora Plus'larda Lesi Komatörü'nün tam ters noktasında sevgili dostlar. Yani bir ucunda konsolosun arka sokağında Agora Plus Yarımçınar'ın karşısında sizlere hizmet veriyor. Evet. Evet. İlkan abi. Yeni şarkı çıkarmadın mı? Çık o soruya İlkan abisi. Etlerde uzmanım demiş. Böyle lime lime dökülen et yapabilir misin? Böyle şeyde fırında güveç falan yapıyorlar ya, böyle hani kemiğini tutuyorlar da hep löpür diye lapır lapır dökülüyor böyle. Ha? Melissa Sapes, Kane Stasi, Blue Brothers. Aa, sen oralarda mı çalıştın? Kane Mia Stasi'nin dinlenmiş bir zolası harikadır, çok severim. Bütün mezelerini, her şeyini çok severim. Blue Brothers'a da ilk açıldığında gitmiştim. Şimdi orası kapandı zaten değil mi? Ama sen erkenden atılmışsın hayata. Ahmet. Hüseyin sus bakayım. Karşılama Strikers konsere çıkmadan hemen kısa bir provadan ayakta çalan benim demiş. Dur bakayım. Dur bakayım senin sen klarinoyu nasıl çalıyorsun bakayım. Güzel çalarsan bana da çaldırırım. Niyazi.

Yaşayın be kız anlar, yaşayın be. Ama kız anlar, yaşayın be, hepinizin alnınızdan öpeyim. Biz mi yaşlandık, siz mi çok küçük küçüksünüz, çok küçük geldiniz siz bana. Niyazi, sen üniversite öğrenci misin? Bu üniversite yılların, bu yeni bir video mu? Baba Niyazi. Hele gene bu piyano çalan kızancık iyice ufacık tefecenek bu be. Yaşayın be. Hepinizin alnınızdan öpüyorum. Herkesi, bütün Batı Trakya'daki bütün gençleri, başarılı şeyler yapanları, yapmaya çalışanları çok seviyorum. Ama müzisyenleri, müziği sevdiğim için müzisyenleri bir başka seviyorum. Hakikaten öyle, yaşayın. Bunlar geleceğin müzisyenleri, bunlar geleceğin kızanları, bunlar bizim geleceğimiz. Ve Gümüşhane'de bu konuda çok yetenekli gençlerimiz var. Geçen gün emekli öğretmenlere plaket verildi ya Sayın Başkonsolosumuz tarafından. Oradaki o çocuklarımızı da tebrik ediyorum. Hepsini ayrı ayrı tebrik ediyorum. Üstelik bu işi yapan kız çocuklarımızı özellikle tebrik ediyorum. Hakikaten notayı bilerek, müziği bilerek çalmak, müzik yapmak çok ama çok önemli benim için. Mustafa Kemal Atatürk ne demiş? Sanat hayat damarlarından biri kopmuş demektir demiş. Sanatı manatı unuttum Atatürk'ün de ne dediğini. Vallahi bir de kafam o kadar çok yoruluyor ki. Kafamda şu anda program yaparken neler var bir bilseniz, neler var. Yani sizin mesajlarınız var, o şarkıdan sonra bu şarkıyı mı çalsam var. Ve beni çok zorlayan sponsorlarım var. Ben hep açık konuşurum, zorlayın derken yetiştireceğim mi yetiştirmeyeceğim mi şeyi, stresi var. Stres yapıyorsun çünkü devamlı sponsor geliyor. Akşam yine yeni bir sponsor geldi. Artık neyse ki iki sponsor çıktı. Biraz yer açıldı çünkü sponsorlar bizi zorluyor. Diyor, diyeceksiniz ki neden o kadar sponsor alıyorsun? Sponsor almazsak bu iş dönmez. Çünkü bu bir ekip işi. Yani sadece ben para kazanmıyorum bu olaydan. Doğal olarak radyonun masrafları var. Radyonun, bakın, yeni vericiler aldık, yeni sistemler kurduk. Bunlar hep masraf, hep masraf. Elektriği masraf, şu masraf, bu masraf. Yani bu bir ekip işi. O yüzden de bu işi, herkes işini hayrına yapmıyor. Yani herkes ekmek parası için çalışıyor. Herkes bu işi onun için yapıyor. Ve bizler hiç şikayetçi değiliz. Çok memnunuz sizlerden, ilginizden, alakanızdan. Sponsorlarımızdan ziyadesiyle memnunuz. Ama birazcık programda her işte olduğu gibi zorlanıyoruz sevgili dostlarım. Elimizden geldiğince döndürmeye çalışıyoruz. Azıcık dinletçi koya, dahaları da var. Fırında geriye yakında demiş. İlhan, azıcık dinleteyim bakayım. İlhan'ın bunu da buradan kapayayım. Bunu da buradan kapayayım.

Orijinali benim babamanaka demiş İlkan. Aba sen mi yaptın bunu? Aa. Aba sende o beste yapma yeteneği de mi var? Beni öldürseler ben iki şey yazamam. Gerçi lisedeyken benim bestelerim var. Bak benim şarkım var. Ben Türk sanat müziği yapmıştım. Dur bakayım hatırlayabileceğim mi? Boğaz'da doğar en güzel güneş, Boğaz içi gönlümde yatan eş. Serin sularında bilmem ne, aşk benim kollarımda falan filan diye benim öyle bir bestem vardı. Lisede bir denemem vardı. Hatta bak unutmuşum ama onu. Hakikaten unutmuşum. Şimdi birazcık fon müziği verelim. Ya bak biz işimizi gittiğimiz yere bile götürüyoruz. Çünkü ara veremiyoruz. Çünkü bazı sponsorlarımız var. Özellikle yazın tanıtılmak istiyorlar. İşte Almancılar geliyor, piyasa canlanıyor. Yoksa ben de tatile gidip eşekler gibi yatıp uyanınca efendim kalkıp o plaj senin, bu plaj benim falan filan gezebilirim ama ben hiç şikayetçi değilim. İşimi severek yapıyorum. Severek yaptığımı zaten sizler de anlıyorsunuz. Severek yapmasak bu kadar başarılı olmayız. Böyle enerjik olmayız programlarda ama yoruluyor muyuz? Yoruluyoruz. Her işte olduğu gibi her işin bir zorluğu, her işin de güzelliği var ama bizim işin zorlukları, güzellikleri çok ötesinde, zorluklarının çok ötesinde güzellikleri. Evet. Ve kayıkçı deyince Hüseyin kardeşimiz, Hüseyin uzun yıllardır kayıkların, teknelerin tamirini, bakımını, servisini yapıyor. Boyama işlerini yapıyor ve kayık motorlarının değişimini yapıyor, tamirini yapıyor Hüseyin. Hüseyin aynı zamanda efendim şimdi Tohatsu bayiliğinden sonra Selva Deniz Motorları'nın bayiliğini de aldı. Bu konuyla ilgilenenler bilirler, ben anlamam. Selva'dan, Tohatsu'dan, Muhatsu'dan. Ben bir Honda motorları biliyorum. Honda yazıyor bazılarında. Tohatsu ve Selva Deniz Motorları'nın da bayiliğini aldı. Biskeç'e girişinde Emburgo Flamingo'dan önce sol tarafta benzincinin yanında. Az solist Buzuki, şimdi de besteciliğe mi vurdun kendini demiş Faik. Öyle küçükken lisedeyken birkaç tane bestem vardı. Çünkü ben Türkiye'nin, İstanbul'un en güzel yerinde Kabataş Erkek Lisesi'nde okudum. Boğaz'da, Boğaz Köprüsü'nün hemen altındadır Kabataş Erkek Lisesi. Tabii sen İstanbul'a gitmediğin için bilmezsin. Sen Orion Yastı Ören, Ayıdere, Bekirli, en fazla Yastıköy. Oraları biliyorsun. Hay Ken, hay Tolga, how are you my friend? Devletoğlu'na sor artık, Devletoğlu çözer demiş Ergün Kurcalı. Neyi çözecek Devletoğlu? Osobuco asado yapacağım ben sana demiş Ahmet. Osobuco yemiyorum ben. Osobuco o dananın şeyinden yapılıyor, bacağından yapılıyor. Osobuco yemiyorum ben. Ben osobuco yemem. Ne be osobuco asado ne be? Osobuco asado. Osobuco asado. Osobuco asado. Dur bakayım nasıl yapılırmış bu osobuco asado. Biz senden arkadaş olalım, dost olalım. Sen benim işime yarayacaksın. Bizim kasaba da değişik şeyler yaratalım seninle. Ha? Gel biz seninle dost olalım. Just Green. Sen kaç aylık sponsor girdin? Ha? Slow Roasted Osobuco Recipe. Osobuco Bresado. Osobuco Al Malbec. Osobuco My Wife Tried Osobuco. Osobuco. Osobuco Gastronomico. La da Termal Hornico. Bunlar hep İtalyanlar yapmış bu Osobuco'yu. Bu Osobuco Osur gibi adı da ise İtalyanlar bulmuştur herhalde. Osobuco. Just Green. Just Green. Ahmet Bayram. Osobuco Sonorato da yapıyor. Organik %100 doğal ürünleri batak yerlerle tanıştırıyor. Bak ben makineye çamaşır açacağımı unuttum. İyi ki hatırlattınız. Evinizde doğallığı ve hijyeni bir araya getiriyor. Just Green Organik. Bulaşık deterjanları. Renkliler ve beyazlar için çamaşır deterjanı. Lilium yani zambak kokulu yumuşatıcı. Bebek çamaşır deterjanı. Bebek biberon ve emzik temizleyici. Bakkal ve marketlerde. Şükriye marketlerde. Rıfat marketlerde.
Agora Plus'larda çok yakında İskeçe'deki, Karaçanlar'daki, Maraçanlar'daki marketlerde de bulacaksınız. Abi, kiralık yat yok mu Hüseyin abim de gezelim Tasos'ta demiş Oğuz. Onu Mustafa'ya soracağım. O yat konusuna Mustafa bakıyor. Çok da güzel yat kullanıyor. Mustafa'ya güvenirsen al kendini çıkın. Tasos yerine belki İzmir'e çıkarsınız. Belki de gombaklanıp gidersiniz, boğulursunuz Mustafa'ya güvenirsen. Mustafa kaptan, kaptanım ben diyor. Ben bu yaşıma geldim. Kaç kere Mustafa'la görüştüm, buluştum. Ne iş yaptığını halen bilemiyorum, benim kuzanı çözemedim. Faik abi götürsün seni bir gün Ayıdere'ye, bak gör ne hap alacaksın, ne bir şey. Havası yarıyor, hep keyifli olacaksın demiş Kemal Karadayı. Yassören'den günaydınlar, iyi yayınlar derim demiş Derya Karadayı. Vay ne güzel, vay ne güzel bir görüntü. Vay vay vay, afiyet olsun, Yassören güzeldir. İşte Marakas demiş Faik Tuzlacı. Sen radyoda olduğun sürece sponsorum ben demiş Ahmet. Good, good, very good o zaman. Geçen seneden o kayıtlar Gürkan abi demiş Niyazi. Yaşa be. Yaşa be Niyazi be. Yaşayın be kızlar. Seviyorum sizi be. Seviyorum sizi. İlkan abiye söyle ben duydum o Sultan Kızı şarkı.

0: Buraya sık sık gidiyorum. Bülent ablam önerdi bana onu. Bak sponsor tanıtmak için girdiğimizi, bak neler söylüyorum. İtalya'da o restorana gittiniz mi? Benim kafama esiyor, attı ya, uçağa gidiyorum.
1: Sabah böyle bir anda eser, hemen kalkar gider mesela İtalya'da. Casa delle bistecca vardı. Böyle bir şey olamaz.
2: Et yemeği İtalya'ya mı gidiyorsun?
1: Evet.
3: Sabah kalkınca.
1: Kalkar giderim ben, öğle yemeğini orada yerim. Ben et yemeye mesela sabah böyle bir anda eser, hemen kalkar gider mesela İtalya'da. Casa delle bistecca vardı. Böyle bir şey olamaz.
2: Et yemeği İtalya'ya mı gidiyorsun?
1: Evet.
0: Evet. Vallahi da var, billahi da var. Hep Instagram'da çıkmıyor mu karşınıza? Casa delle bistecca, hani unuttum da adını. Çıkmıyor mu? Hem de birisi gitmiş, bura her yere gidiyor Türkeliler. Bura anacığım, gitmedikleri, görmedikleri yer, duydukları yere gidiyorlar. Bura duydukları yere gidiyorlar. Bura. Gitmişler, birisi fiyatları da vermiş. 40 euro ile 90 arasında değişiyor etlerin kilosu, etine göre. İtalya'daki bu restoranda. Bülent ablamın gittiği restoran, İtalya'ya ben de gideceğim. Casa delle bistecca. Bu Bülent Ersoy hayatında şey yapmamış. Salata yememiş. Bak gerçekten.
1: Hayatım boyunca hiç sebze yemedim. Hiç hayatta yemedim. Domates evime sokmam, yeşil biber sokmam, patlıcan sokmam. Hiç çalışanlara ayrı yemek pişer. Ama benim önüme asla ve asla sebze gelemez zaten, getiremezler. Hayatım boyunca hiç sebze yemedim. Hiç hayatta yemedim.
0: Patlıcan sokmam, domates sokmam, biber sokmam.
1: Yeşil biber sokmam, patlıcan sokmam. Hiç çalışanlara ayrı yemek pişer. Ama benim önüme asla ve asla sebze gelemez zaten, getiremezler.
0: Domates sokmam, biber sokmam, patlıcan sokmam. Hayvan gibi hayvan eti yiyor. Gördün mü? Ha? Hiç ne biber sokmuş, ne patlıcan. Hiç. İlkan, Bülent ablam. Kemal, o oralara gidemez, oralara gidecek yürek yok. Gürkan abi de demiş, Mike Tuzlacı. Onore olurum seninle dost olmaktan demiş Ahmet. Yalnız be. benimle onore olanlarla aynı yatakta yatayım. Michael Jackson gibi. Benimle dost olan gençlerle aynı yatakta uyumayı çok seviyorum. Onu gözle alıyor musun? Ha? Battal boy benim yatak, merak etme. Bir ucunda sen, bir ucunda ben uyuyacağız. Yalnız ben uyur gezerim. Uyur gezerim ben. Ha, uyurken artık bir kaza maza olur, orasını bilemem, ondan mensur oldu dilim. Gürkan, kaçırma gene Gürkan, kaçırma kendini Gürkan. Tanıt sponsor, bırak dedikoduları. I love komotini demiş. Çiko, ama Çiko diyor Oğuz. Ben şeyi birbirine karıştırdım. I love komotini, I love Çiko, I love İlhan, I love Alimolla. Ne tanıtayım sponsorları, ne tanıtayım? Önüme baktıkça sponsorlara baktıkça şok geçiriyorum, kalp krizi geçireceğim. Ne tanıtayım sponsorlara baktıkça şok, kalp krizi geçiresim geliyor. Tansiyonlarım, biz ünlülerin 3 tane tansiyonu var. Equalizer gibi inip çıkıyor, inip çıkıyor tansiyonlarım. Baktıkça tansiyonlar inip çıkıyor. Biz bize kız kıza merhaba yaza. Hazır mıyız eğlenceye doymaya kızlar? Hadi, ha kızlar bakayım gece. Hadi kızlar, felekten bir gece çalalım hep birlikte. Bak yemekten sonra kahve de var kızlar. Biz bize kız kıza yaz diz dize. Yemek ve içecek dahil 15 euro giriş. Orkestra İlhan yeni şarkısını da sizler için söyleyecek. Kızlar, kızlar, merak etmeyin, İlhan aşağı biçireceğim o akşam ben. Merak etmeyin, hiç korkmayın İlhan'dan. Hiç korkmayın. Bütün orkestra üyelerine şap vereceğim.

vereceğim en çok en büyük en çok şabı Hasan'a, ama Hasan'a diyorum şeye vereceğim, İlhan'a vereceğim. Efendim mezeler var, peynir çeşitleri var, salata çeşitleri var ve tavuklu menüler var, ama asıl menü dolgulu biftek var. Muhteşem, harika, 10 numara 5 yıldız. Sponsor eşliğinde sürpriz çekilişi hediyeler. Es Design İsmail ve Nurgül Posidonio'da 26 Haziran 2026. Saat 6.30 yazmışlardı. O kadar insan o kadar erken gidip ne yapacak orayı, onu anlayamadım. Saat 6.30'da Allah'ın güneşinde ne yapacaklar onu anlayamadım. Neyse onları bileceğiz. Biz reklamını yapıyoruz. Posidonio'da alkolsüz içecekler de var. Alkol yok çünkü alkol alınca kocalarını dövermiş karılar. Vallahi billahi dövermiş kocalarını. Eve gidince mahvedermişlermiş adamları. O yüzden alkol yok. Efendim şimdi Instagram'a gel Gürkan, Instagram'a gel. Çok uzun bir şeyler yazmıştın. Hı Artaki birazdan aktaracağım o uzun yazdığın şeyi. Instagram'da kal Gürkan ve Instagram'da Ez Design'a git. Efendim bilet satış noktaları, biletler satışta. Efendim Ez Design Esma, Tuzcuköy. Nurgül abla eski Lidl'ın orası. Beauty Club Ayşe ve Ebru. IM Butik Ayşe abla ve Trakya Mobilya Ferişte'den alabilirsiniz. Biletleri sevgili dostlar 15 euro. 15 euro. Yağmur yağar gülersin. 35 derece sıcak bunalmazsın. Enflasyon tavan yapar. Neşen yerinde laf atarlar güler geçersin. Moralini bozmaya çalışırlar kahkaha atarsın. Ya Gürkan kardeşim keşke senin gibi şen şakrak neşeli hayata hep pozitif bakan birisi olsaydım da ders sahibi olmasaydım. Keşke senin gibi bir dostum olsa yanımda her gün neşeli olsam. Sen insana sesinle bile pozitif enerji depoluyorsun. Yanımızda olsan ilaca gerek kalmaz. Hep neşeli oluruz. Hep böyle kal. İyi ol. Sağlıklı ol. Hayırlı yayınlar. Belçika'dan selamlar demiş Hakan. Çok teşekkür ederim. Sağ olasınız. Canı gönülden teşekkür ediyorum. Günaydın Adaş demiş. Abi Adaş nasıl köpek öyle o? Nasıl çirkin köpek öyle o? Ne? Bu köpeğin cinsi ne be? Bırak köpekte papacı şeye bak, ayaklara bak. Kocaman köpek olacak. Valla Rosso mu Bosso mu neydi o köpeklerden? O Tekin de böyle bir köpek. Tekin! Senin köpeğin sarısı var. Gürkan da. Benim adaşım da. Hazır mısınız? Kireççilerde yazın en büyük musiki şöleni başlıyor. Hazır mısınız? Kireççilerde musiki şölenine hazır mısınız? He? Haydi kireççilere, haydi Hrisa'ya gidelim sevgili dostlarım. Kireççilerde muhteşem bir yaz eğlencesi var. 20 Haziran 2026 Cumartesi günü saat 19.30'da Kireççiler Meydanı'nda gerçekleşecek. Kireççiler Açık Hava Konseri'nde gecenin ana grubu orijinal ton sahnede olacak. Baba grup, yavru grup yok mu? Çiko. Gecenin ritmine ise DJ performansıyla DJ Zeynep yükseltecek. Ön satış biletleri sadece 8 euro. Kapıda ise 10 euro. Müziğin, eğlencenin ve birlikteliğin adresi 20 Haziran saat 19.30 Kireççiler Meydanı. Ana sponsor Radyoterapi Gürkan Nesinoğlu eşliğinde. Kireççiler Açık Hava Konserini kaçırmayın. Kaçırmayın. Kaçıran çok şey kaçırmış olur. Kaçıran çok şey kaçırmış olur. Başka söyleyecek bir şey var mı? Aldın mı haplarını re demiş Mike Tuzlacı. Aldım mı yolladım mı sana bir avuç hap. Sabah da 3 tane aldım. Allah Allah. Salatalık lafı yalandır. Yemişliği vardır illaki demiş. Turan abi. Patlıcan biber de yalandır. Onu da yemişliği vardır bence. Okuma. Amin, çok amin, çok amin. Günaydın, günaydın, günaydın bakayım demiş Cafer. Dönen dönerin fotoğrafını yollamış bana. Bu döneri bir günde satıyor musun? Cafer, bu döneri bir günde satıyor musun? Giro House, Giro House, Giro House. Araya yastık koyacağız demiş Ahmet. Vallahi yastık mastık para etmez benim. Avuç dolusu hap alayım. Bak sana da yollayayım aldığım hapları. O yüzden yastık mastık para etmiyor. Geçen gün Karaçanlar'daki eğlenceli topçu bir kızım var. Tolga'nın kardeşi. Dinlemiyor şimdi beni. Onun adı
Tolga senin kaydı, işin adı ne, ben bunun adım mı ne, çok kafam yoruluyor programda. Bal böceğimin adını unuttum. Tanju bana dedi ki, Gürkan abi dedi, nasıl hopluyorsun zıplıyorsun öyle dedi. Ben dedi topçuyum, her gün antrenman yapıyorum dedi. Senin gibi zıplayamıyorum dedi. Ah bak arkadaşım, ben bir sürü hap alıyorum. Ben bir sürü hap, bak Ahmet, haplarıma bak. Bunlardan önce sabahleyin de 3 tane yuttum. Bu haplarla beraber kolajen tozu da karıştırdım içtim. Hafta bir eğlence daha var. Of, bıktım bu eğlencelerden, şeylerden. Gına geldi içime, yemin ederim. Erdem Başkan. Bu eğlenceye, bu duyuruya çok para alacağım. Erdem Başkan da çok para ver dediler. Birinci Çocuk Festivali, neşe, eğlence ve unutulmaz anılar. Birinci Çocuk Festivali 2026, giriş ücretsiz. Kızanlara ücretsiz, eşe kadar adamları getirmeyin kızan yerine. Ortaokul kızanlarına kadar, tamam mı? İlkokul ve ortaokul kızanları, eşe kadar kızanlar gelmeyin bana. Oyunlar, yarışmalar, yüz boyama, palyançolar, gösteriler, sürprizler olacak. Tüm çocuklarımızı ve ailelerini bekliyoruz diyor. Sirkeli Belediyesi düzenliyor bunu. Sevgili dostlarım, Kozlukepe Belediyesi düzenliyor. Sirkeli Köyü'nde futbol sahasında 13 Haziran 2026 Cumartesi, yani öbür gün saat 13'ten itibaren kızanlara dondurma, mondurma, çikolatalar, tatlılar ikram. Kızanlar yemelere, eğlenmelere doyamayacak. Palyançolar, malyançolar, çizgi film karakterleri, hepsi olacak. Mickey Mouse, hepsi olacak. Pamuk Prenses ve İri Cüceler, hepsi. bu fotoğraf güzel. Geçen günkü çirkindi Çiko. Dün gönderdim. Dün gönderdiğimde dişlerim çıkmamış. Zaten dişlerim küçük. Sanki damaklım düşmüş gibiydi dünkü. Bu güzel. Kıskanıyorlar bizi Çiko, çekemiyorlar bizi kız Çiko, kıskanıyorlar bizi. Bak deme, bu haplar sana yeni etki yapıyor, fitil kullan sen abim demiş Faik Tuzacı. Sen gel benim yakışıklı enişteme Gürkan abi, çok büyük fizyoterapist, bırakacaksın hapları o zaman demiş Ahmet. Canım benim yeğenlerimin ikisi de fizyoterapist. Onları bırakıp senin yakışıklı eniştene mi geleceğim? Yolla bakayım eniştenin fotoğrafını, ne kadar yakışıklımış. Kim senin enişten? Ay. Ben bunları ta Amerikalardan getirtiyorum be. eHerp.com. eHerp.com. Bak sitenin adını da verdim. Ya. Bazıları vermez. Mesela bizim HBH Ramadan Kadri o kadar hınzır bir kızan ki. Ramadan diyeyim, hangi kolonyayı, hangi parfümü kullanıyorsun bana söyle. Sonra sana söyleyeceğim, yazacağım adını diyor. Ta yazıyor. Seni hınzırın HBH Ramadan Kadri'si seni ya. Kıskanç. Onun koçu kullandım parfümü kullanmayın diye öyle yapıyor. Seni hınzırın Ramadan'ı seni. Kıskanç şey. Özkom Mehmet Özcan Yasıköy Yalancı yolunda 1. kilometrede sizlere hizmet veriyor. Özkom Mehmet Özcan'da duvar yapı panelleri var. İnşaat panelleri var. En uygun fiyatlarla Yunanistan'da, Greçya'da en uygun fiyatlar onlarda. Bu panellerle yapmış oldukları prokat ev şeyleri, konteynerle işte küçük yaşam alanlarını gidin yakından görün. Çok güzel onlar sevgili dostlarım. Haşim Alu PVC. PVC alüminyum kapılar, camlar. En uygun fiyatlarla Alu PVC'de, Haşim'de demir işleri, balkon demirleri, balkona portolar. Alu PVC'de, Haşim'de sizleri bekliyor sevgili dostlarım. Angeliz'in karşısında El Nimeto Buzuki Su. Eski Samos Kars'ın olduğu yerde El Nimeto Buzuki Su. El Lapame. Ve Mona Lisa gelinlik. 1270 tane gelinlik var. Kiralık gelinlikler, satılık gelinlikler. Hem azının hem çoğunun tercih ettiği 30 yıllık tecrübeli her türlü gelinliğin adresi Mona Lisa Tuzcuköy girişinde, eczanenin yanında. Eczanenin bitişinde canlı çiçeklerle çiçek yolu, gelin yolu, çiçek masası, gelin masası süslemesi, gelinler için buket, hepsini yapıyor. Canlı çiçeklerle gelin arabası süslüyor. Mona Lisa.
Ambrosia Trans taşımacılıkta fark yaratıyor. Ambrosia Trans Yunanistan'dan efendime söyleyeyim. Yunanistan'dan herhangi bir Avrupa ülkesinden de efendim Yunanistan'a taşımacılık yapıyor. Arabayı da taşıyor, koltuk taşıyor. Her şeyi taşıyor. Ambrosia Trans sevgili dostlarım, tırları var. Tırlarla taşımacılık hizmeti. Ambrosia Trans'ta. Ambrosia Trans'ın Instagram, Facebook sayfası yok mu? Onları verelim. İstiyorlar çünkü insanlar. Telefon numarası istiyorlar. Site verelim Ambrosia Trans'a. Eniştem eniştesinin fotoğrafını göndermiş bana Ahmet. Ne bu eniştenle çok samimisiniz siz? Bu ne, niye bakışıyorsunuz göz göze eniştenle Mehmet? He? Mehmet. Bu eniştenin bu samimiyet ne? Siz dinleyin şimdi bu. Kaç dakika bu da o kayıp. Vay vay vay vay vay. Benim. 7-7,5 dakika ben kendime yiyecek bir şeyler hazırlayayım. Bakayım ne hazırlayacağım kendim. Bakayım ne var. Trüf falı şeyim var sayı. Hindistan'a mı var?

Koydum tost makinesini, unutturmayın bana. Tamam mı? Ahmet, benim işten elektrik alamadım. Senin aldığın elektriği alamadım, kusura bakma. Alamadım ben ondan elektrik. Selen nasılsın? Selen nasılsın? Sabahtan beri dinleyemediniz galiba. İlkan abi ne zaman biter? Bizim köprü gene durdu demiş Oğuz Mehmet. Abakada İlkan bundan bir sene önce köprüden geçti. Yarın öbür gün açılıyor köprü dedi. Köprü halen açılacak. Narlıköy Köprüsü'nden bahsediyorsun değil mi? Olacak olacak olacak. Önder Krom. Ah Cafer bıraktı ya Önder Krom. Gürkan Bey Giro House'u seçti. Dışarıda yanıyız. Herkese iyi günler dilerim demiş Önder. Önder Bey. Kızan bütün kış mahvoldu okulda. Azıcık serin serin klimalı ortamda çalışsın bakalım orada, o kızan oturmaya çalışıyor. Senin kızanla Veysel mahvoluyor çalışırken. Benim kız Adelfos pastanede satış yapıyor. Ötekiler el gastronomide mahvoluyorlar, o orada pangonun önünde oturuyor işte klimalı yerde. Veysel'e şaba. Veysel'e şaba. Of of. Ne zaman haber verelim? Toast için demiş Chico. 3 dakika sonra haber ver. Tamam mı? Niğdeli Esra'nın doğum günü kutlu olsun, iyice mutlu yıllara demiş Trakyalı.

gitsin bakayım görsün tri alfayı döşüyler. Yakında asfaltlanacak demiş İlhan. NATO'lu mekanami topiste hepsi menefriyle.

mavi kısa kollu tişört giyen bir kadın telefon tutuyor ve tezgahta ödeme yapıyor. Bizim kasap dükkanına gelen müşterileri görüyorum kameradan. Bak, hem de kadın mavi kısa kollu tişört giyiyor ve tezgahta ödeme yapıyor. 20 euro çıkardı, veriyor. Kardeşime verdi. Aa, pardon, 20 euro değilmiş. Aa, kartmış bu. Kart makinesi tıyık yaptı. Kart geçirdi. Ben onu 20 euro sandım kartı. Gözlerde görmüyor. Ah, yaşlılıkta zor, yaşlılıkta zor.

Ne için duyamadım diyor Çiko. Sen değil başka Çiko. C-H-I-C-O Çiko yazdı. Tostu dedi, ne zaman hatırlatalım çıkarman için dedi. Sahte Çiko. Maymu Çiko.

çıkardım tost makinesinden trüflü salamı. Biz ünlüler trüflü salam yiyoruz. Ya 20 euro'du kilosu. 4 dilimcik aldım. 20 euro kilosu trüflü salam. Trufa, trüf mantarlı. Dokunmasın bu bana. Sizi fakirler sizi. Siz trüflü salam yiyebiliyor musunuz? Yiyemezsiniz. Aegean Airlines, Airlines Destis Telefes Detomeryes Totaksidi Su. Yasu Gürkan Nestin oldu. İne ola etima getiz Yakupesu. Soruyor. Taksizler biz meydik hesapos keves. Boris Efkolan metaferis to taksidi su. Kane prostiki tora kemis. Frondizume ya transparli metaforatus. Hriazis akumi peresoteres apos keves tis Yakupesu. Δεν ξέρω ρε Aegean Airlines. Δεν ζήγησα ακόμα τη βαλίτσα μου. Έχω μια βαλίτσα benim boyum kadar. Valla bine kardeşim dedi. Abi dedi sen deli misin dedi. Bana o kadar büyük valiçayı dedi. Ne o bu kadar büyük valizle tatile giderim mi dedi. Dedim kaç gün kalacağım ben tatilde, bir ay kalacağım. Yani biz ünlülerin sabah kıyafeti, program kıyafeti başka, yatarken giyeceğim kıyafetlerim başka, kalktığımda giyeceklerim başka, akşam dışarı çıkacağım yemek yerken başka, ondan sonra klaba giderken başka, türlü türlü kıyafetlerim var, anca sığacak valizeye. Dur bakayım, bakacağım, tartacağım, ona göre gerekirse ekstra aposkevi alacağım. Çünkü eğer şimdi almazsanız havaalanında alırsanız çok fena haşlıyorlar havaalanında. Çok fena haşlıyorlar. Onu bilen bilir. O yüzden havalanda haşlanmamak için valizlerinizi önceden tartın efendim. Önceden tartın ki havalanda haşlamasınlar sizi. Bitti, pilim bitti. Pil bitti. Akşam oturdum. Bütün geniş genişlerinde hep camın kenarında yer aldım. Eğer önlerden yer isterseniz parayla satıyorlar, 11 euro. Vallahi billahi. Bırak, her yerde Indira Gandhi bırak. Uçak şirketlerinde, telefon şirketleri, elektrik, hepsinde Indira Gandhi. Uçak bomboş, ön sıraları dolu gibi gösteriyorlar. Diyor ki bunu alırsan 11 euroya alacaksın. Ama uçağın önünde gitsen arkasında gitsen ne olacak? He? Yani fark nerede? Fark nerede? Niye ben önden sıraya 11 euro vereyim ki? İkinci sıralardan aldım. Cam kenarı aldım. Kavala Atina. Atina Kefalonia. Ondan sonra dönüş Kefalonia. Atina, Atina, Kavala. Hep cam kenarlarından aldım. Dün beni şey aradı. Rular aradı. Kefalonia'dan. Dedi hangi şirketten, olimpikten mi geliyorsun dedi. Hayır dedim, Aegean'la geliyorum dedim. Hayır dedi, Atina'ya kadar dedi olimpik hava yollarından geleceksin, onun dedi şeyden, pervaneli uçaklarından geleceksin dedi. Atina'dan Kefalonia Airbus var dedi. Pervaneli uçaklarda gene nasıl canım sıkılıyor, göz kadar oluyor, kök kadar oluyor uçak. İnsanın canı ruhu sıkılıyor uçakta. Uçaklar eski. Eski model. Eskiden ben kızanken pulmanlar vardı. Pulmanların böyle hava estirirlerdi. Püf püf diye böyle meme gibi şeyleri vardı. Vallahi billahi yemin ederim uçaklar öyle. Öyle bir uçağa denk geldim. Bilmiyorum bu uçaklar da öyle mi? Uçakların kliması yok, içeride patlıyorsunuz. Hava üfürüyor. Sadece hava. Hava fır diye hava üfürüyor uçak. Uçak dediğin zaten daracık bir delik. Daracık bir delik. Yemin ederim. Yunanistan'ın havaalanı kadar kötü bir yer yok demiş Seher. Canım o kadar da abartmasana şimdi. Yunanistan'ın havaalanı kadar kötü bir yer yokmuş. Hangi havaalanı? Atina havaalanı çok da güzel, çok da şık. Sende. Hemen bok çamur atasın bizim havaalanlarına. Kardeşine yardıma gitmeyen mi? Hayırlı olsun dükkanınız demiş Meşire ablam. Biz öyle ünlüler öyle etmet işi yapmıyoruz. Poli Ergalio gibi olduk bak Gürkan abi. Bırak bırak, bir orada bir buradayız demiş Cafer. Günlerini yazar mısın? İki tane daha sponsor yollayacağım sana demiş Fikret abi. Fikret abi. Fikret abi. İnek Şaban'ın işi gibi olacak bu iş. Bak ben sana söyleyeyim. Ne günleri yazayım? Kimin günlerini yazayım? Kimin günlerini istiyorsun?
Gezilecek çok yer var da demiş Ahmet. Green Thraki bir sürü Timon'a gökesmiş. Green Thraki. Nomiko, Sevinç, Cemali, Moniko, Yaniko, Böreli, Böreli, Böreli.

Boya deyince boyacı deyince Eray Harbaz ekibiyle beraber harika işler çıkartıyor. Çizgide düz çekiye. Harika işler Eray Harbaz'da Yalova'da sevgili dostlarım. Bir telefon kadar uzağınızda bir benden telefonunu isteyebilirsiniz Eray Harbaz'ın. Efendim Eray Harbaz. Harbaz Eray ve ekibine şaba. Zamanında söz verdiği zamanda geliyor, söz verdiği zamanda işini bitiriyor. Eray Harbaz Yalova'da. Tanju ayarlasın sana bir helikopter, senin bahçeye iner demiş Tolga. Öyle olacak. Helikoptersiz olmaz bu iş. Tanju yaparsa Tanju yapar bunu. Atina'da öyle sorun olmuyor. Kavala ve Selanik buradan geldiğimiz valizlerde orada tekrar para ödemek istiyor, ödetmek istiyorlar demiş. Seher ben bilmeyeyim. Ben hiç öyle bir şeyle karşılaşmadım. Ben şimdi Kavala'da vereceğim valizlerimi, aktarmalı olduğu halde uçuş valizlerimi Kefalonya'da alacağım. Ya. Dün yolladığım padişah fermanının günlerini demiş Fikret abi. Söyledi mi günleri? Bugün günlerden ne, perşembe mi? Salı, perşembe, cumartesi. Salı, perşembe, cumartesi. Duyuyor musun, yazayım mı? Fikret abi. Fikret abi de beleğe kalıyor benden. Delilerle uğraşmak zor. Var mı benim menajerim olmak isteyen? He? Bir hafta önce dayanırsınız bana. Ricky Martins di Costantinopoli. Ziste Storis Motor Ricky Martins di Costantinopoli. Ana Horis Apothesanikis Enya Evdomu. Bak heyecandan gene mail geldi. Zinotetto Zimurgas Atomikü Paketo Small Group. Apodiakosa Ikosenya Evro. Sinavliasis Endeka Evdomu. Sto Küçük Çiftlik Parkı Dorian Metafora. Ricky Martin İstanbul'a geliyormuş.

Canım bu trüf mantarlı sanam bir de İngilizce'ni de alıyorum, mükemmel oluyor. Bunu sadece biz zenginler yiyebiliyoruz.

Oh, kancağızım doydu. Ay nasıl güzel geldi, nasıl güzel geldi. Sitem en ibrisi olaysa bu kadar güzel gelmez. Git al 5 kilo boya, bir fırça yap, çiz çimenleri, H harfi. Gelecek helikopter diyor Tolga. Radyoterapi helikopteri. Bak bizim bahçeye inmiş bile. Vay ne güzel, sevdiğim renk kırmızı, radyoterapi. Radyoterapi. Yarın bunu günaydın mesajı yapayım mı?

kırmızı kısa kollu bir gömlek ve siyah pantolon giyen bir kişi girişte yürüyor. Girişte yürümüyor, dükkana giriyor kişi de girdi. Bakayım. Bir hanımefendi girdi dükkana.

Oyna. Salla. Salla. Salla. Oyna. Oyna. Hopa. Fatih çok güzel döşüyor. Kumaş kaplama. Kumaş döşeme. Arabaların tavan kaplamaları, kumaş döşemeleri, direksiyon döşemeleri. Fatih sevgili dostlarım. Mekke teningin olduğu yerde Hasan'la karşı karşıya. Hasan. Kataramenes kaçarides kataramena fidyatıs. Katarameni kobrades. Kobra yılanlarını bile öldürüyor. Ağaçların kobrasını bile öldürebiliyor. O kadar kuvvetli ilaçları var Hasan'ın. Hasan. Hijyen servis, hijyen servis. Periyodik ilaçlamalar. Sivrisinekleri, böcekleri, kara sineklere karşı ilaçlamalar. Muhteşem parfümler Hasan'da. Salla, salla, salla, salla, salla. Kıvır salla, kıvır salla. Çevir salla, çevir salla. Salla. Ve Rosalin. Rosalin butik sevgili dostlarım. Rosalin. Gamze'ye günaydınlar. Abi elbiseler, kombinler, özel günler için özel elbiseler, günlük elbiseler. Çanta ve aksesuarlar, yelekli ceketi takım elbiseler, pantolon ve gömlek çeşitleri. Tesettür giyimde Rosalind'de, Rosalind Butik Komotini, Demokrasi 1'de, Hacı Kosmaz'ın olduğu yerde, Espresyonist'in yanında. Sana sana.

0: Aradım seviyorum derken, hep özlüyorken. Kuru Kahveci Nihat Şapçı'da, Etniki Bankası'nın bitişiğinde. 48 yıllık tecrübeyle harika kuru kahve Nihat etiketiyle bakkal ve marketlerde bulabiliyorsunuz sevgili dostlarım. Rıfat marketlerde de bulabiliyorsunuz. Israrla isteyin. Kendi tayinlerinde kendileri üretiyorlar. Kuru Kahveci Nihat ve ekibine, Hakan'a kolay gelsin. Sen koca gün dükkanda damadı mı gözetliyorsun demiş Faik Tuzlacı'm.
1: Öper koklardın. Seviyorum derken.
0: Bak gözlüklerime bak. Faik, şimdi yılan ilaçları çok ucuz, indirimli.
1: Yabancısın sen.
0: Yılan ilacına gel.
1: Yanımda, kollarımda.
0: Erdinç Mustafaoğlu selam kral demiş. Selamlar, teşekkür ederim, sağ olasın.

0: ready for your every journey. Napa Pijre Official Team, ready for your everyday journey. Yasu Chico.
1: Benim kaderimde
0: seni beter, seni beter Gökhan seni ya.
1: Kime bağlandı biz?
0: Beteri seni.
1: Ayrıldı.
0: Unutturdun gene bana yufkacıyı.

0: var.
1: Ertan, hoş geldin Ertan'ım. Sizinkiler ne yapıyor? O hızları nerede mi? Dinletmiyor galiba bugün sizinkilere gene beni. Onun kıçına iki tokat çakamıyorlar mı? İki tokat bir tekme atamıyorlar mı onun kıçına? Bu kadarcık kızana kumanda yaptırıyorlar.

0: İyi olursak, nasip kısmet olursa, sağ olursak, Çiko'cum, en güzel düğün İlhan'la beraber senin düğün olacak inşallah. Çünkü nişan çok güzel oldu. Hayatımda gördüğüm, yaşadığım en güzel nişanı gördüm. Çünkü gelin de damat da çok neşeliydiler. Öyle olması lazım zaten. Hayatımda öyle birkaç tane düğün daha gördüm. Bak İlhan da bilir. Mesela düğünlerde böyle genelde çok böyle ne bileyim böyle klasik olur ama bazı düğünler vardır ki bazı gelin ve damat gerçekten birbirine çok yakışır. Gerçekten çok böyle salondan eşek atarlar. Öyle düğünlerde çok fazla olmaz. Nişanlar da çok fazla olmaz. İnsanlar biraz kendilerini kasarlar falan ama insanların kendilerini kasmadığı, gelinin damadın kendini kasmadığı çok güzel bir nişan yaşadık. İnşallah tamamını erdirsin Allah. En kısa zamanda çok da güzel bir düğün olur inşallah diyelim. Çok sevdiğim bir şarkı gelsin Ümit Baba'dan.
1: Adını da
0: sevgili dostlarım, yufka deyince, yufkacı deyince aklınıza gelsin. Trakya Yufka Rıdvan Feyiz'e çok teşekkür ediyorum. Programı yaptığı katkılardan dolayı Rıdvan Feyiz, Trakya
1: Adını
0: Yufka.
1: Dağlara yastım. Yârim.
0: Saç tapişmiş, böreklik mis gibi yufka. Dün annem iki tepsi börek yapmış gene. Kışın çok teşekkür ediyoruz. Böreğimiz bittikçe Rıdvan tedarik ediyor sağ olsun. Rodopin'deki bakkal ve marketlerde. Yârim. Çalışıyorlar demiş Ertan Sakallı. Dinliyorlar mı beni plaka gücüler? Yârim. Erkan, Ekrem, Erdem.
1: Adını dağlara
0: Erdem. Yârim.

0: günaydın Gürkan kardeş.
1: Hoş geldin.
0: Pardon, alsan onu da tatile demiş Ertan. Kimi be? Erdem mi? Abi o sıcaktı baksana. Vay vay vay, ters su içinde kalmış. Bak fotoğraf göndermiş bana şapkasını. Nas şapka böyle bu be? Ama Lamarina'nın altında patlayacağınız Lamarina mı ne onlar, panel mi? Vay, ters su içinde kalmış. Bıra bıra bıra bıra bıra bıra bıra. Mutluluklar Çiko'ya amca. Benim söylediklerim şakaydı, yanlış anlamasın Çiko demiş Gökhan Karaali. Biz kocaman bir aileyiz, kocaman bir terapi ailesiyiz, birbirimizi yanlış anlamayız diye düşünüyorum. Tünaydın kolay gelsin işine demiş Nurgül. Tünaydın Nurgül, hoş geldin. Nasıl gidiyor bilet satışları, satabiliyor musunuz biletleri? Erdem seni tatile alayım mı? Çimento Goniatis diye. Erdem'i tatile alırsam kefalonyayı kurutur. Sakin tozun altını üstüne getirir o kıza. Kendiliğinden dil o. Onun hakkından Tayfun Balcı geliyor. Niye kızdırdın küçük Erdem'i demiş Gülay Gün Butik. Kızdırmadım ama ben, niye kızdırayım?

0: Anlık Gürkan abi trüflü salamı ile demiş Çiko. Bir link göndermiş bana, dur bakayım. Bizim Çiko değil ama Çehiko. Maymun Çiko diyelim buna, lazım kim olduğunu bilmiyorum çünkü. Mesaj hattına yazıyor. Ben orijinalim be, diğeri sahte şopar demiş. Hadi git oradan be şopar. Şimdi nasıl sahte olacağımış diğeri. Gürkan abi, Skolyodigon senin sponsorun olan Ali'nin telefon numarasını verebilir misin demiş Mustafa. Veremem, mesaj attığından geri mesaj yazamıyorum. Aga ekmeklere bak demiş. Sahte Çiko. Cinler bir ayın içinde koronada bir hastane yaptılar. Bizim dangalaklar 10 senedir bir köprü yapamıyorlar demiş. Ha Çinliler, cinler değil. Şimdi... Ne diyeceğim? Dur bakayım, YouTube'da ne yollamışsın sen bana? Gidiyorum. Dur bakayım, ne sağlam bu epikolisi diyelim. HTTP yapalım.
1: Nasılsınız fakirler? Hatta başlamak istiyorum programa. İyi misiniz fakirler? Fakirsiniz. Dünden daha fakirsiniz. Nasılsınız fakirler diye hatta başlamak istiyordum programa. İyi misiniz fakirler? Fakirsiniz. Dünden daha fakirsiniz.
0: Siz de fakirsiniz. Ya trüflü salam yiyebiliyor musunuz fakirler? Ha? 20 euro kilogram fiyatı. O yüzden 4 dilim alabildim. Karıda kesmiş, kalın kalın kesmiş dilimleri. 4 dilime 5 euro mu ne ödedim? Gözlerim döndü. Fantaşı gibi çıktı gözlerim. Fakirler. Oo, can dostum da buradaymış. Çok selamlar demiş. Ertan Sakallı can dostuna. Biz gireriz birbirimize adada. Kovalarlar bizi oradan. Senden biz, senden ben iki horoz gibiyiz demiş Erdem. Yalnız ben seni fena gagalarım. Bilesin. Sen hiç öyle o gençliğine güvenme. Seni çok fena yaparım.

0: sırayla. Sonra Çiko tutar, ben gagalarım.
1: Tanrım bana vermiş yarının hayatına bahtımın.
0: Hangi yapımda sıra? Ha? Hangi yapımda?

göğsüme vuruyorum, göğsüm kıpkırmızı oldu bile. En son gibi deliyim ben bak. Bak şarkı söylerken böyle dövünüyorum bak. Bak üzerimde tişört de yok. Gösterim kıpkırmızı oldu. Rokalarım kızardı. Kırmızı çizgi haplardan al demiş Faik Tuzlacı. Sıradaki şarkı Ertan Sakallı'ya gelsin demiş Günay Günbutik.

İki tane dost cenaze hizmetleri ve malzemeleri yeni açtılar. Batı Trakya'da açılan en son cenaze hizmetleri bürosu Esat Orhan kapattı biliyorsunuz. Eski Esat Orhan'ın olduğu yerde Çukur Kahve'nin karşısında sizlere hizmet veriyorlar sevgili dostlarım. Yarın akşam Korifi'de canlı müzik var. Hamas olacak Korifi'de çünkü yarın Kiraz Festivali de başlıyor. Ne zaman bitecek Korifi en güzel köfteleriyle, çevirmeleriyle, güveciyle fark yaratıyor sevgili dostlar Bulatköy'de. Kayık deyince, kayıkçı deyince aklınıza Hüseyin gelsin. Kayık tamiri, kayık motorlarının satışı, bakımı, servisi, kayıkların bakımı. Şarkılar süper gene kral demiş Hasan Çanakkale. Teşekkür ederim. Hüseyin sevgili dostlar yeni anlaşmalar yaptı. Yeni motorlarla hizmet veriyor. Bayiliğini aldı daha doğrusu. Selva. Tohatsu motor deniz motorlarından sonra şimdi de Selva deniz motorlarının bayiliğini aldı. Samet burada mı Samet? Samet beni dinliyor mu Samet? Amca o ses nereden geldi diyor Gökhan Karali. Vallahi billahi kızardı bak göğsümden geldi. Yemin ederim ben kaçıkım. İnsan hissediyorum şarkıları böyle bak böyle. Bak göğsüme vura vura söylüyorum şarkıları.

0: Nasılsın? Unuttum şarkının sözlerini. Her şey güzeldi de tam bu trüflü salamı yemeyecektin. Hepten kaçırma başladın. Ha şimdi tut tutabilirsen demiş Nida. Şimdi kendi kendimi dövmeye başladım. Bu da yeni çıktı. Trüflü salamın genetikleri. Alerji yaptı ben bana trüflü salam. Alo. Tio Demiz Kurt söyle kardeşim. Ne koyayım sana? Skurt. Sana ne koyayım? Sen bu saate kadar sakın haşmetli olmayasın. He? İdeal Revma Elektrik Sözleşmesi.
1: Sırdaşım olmuş.
0: 1-2-3-16-24 sayfalara imzanı atıp bize yolla ya da senin yerine iznin dahilinde biz atalım selamlar demiş. Öf. Öf canımı sıkmayın atın imzamı basın gitsin. İrfan Kuru. Basın imzayı gitsin. Sanki ben imza atma biliyorum. Ben önemli evraklara parmak basıyorum. İmza atma bilmiyorum ben. Basın Toray Karalay'ın gitsin evrakları sende. İmzayı atıp yollayacağımcım. Nasıl atacağım imzayı ben onlara? Etis, Promises, Elektrik, Energias, Yakyakus, Pelates, Satır, Zutturu, NRC. Canım bu NRC ne? Ben şeydeyim ya, Enerwave'deyim ya. Enerwave'im NRC mi oldu? İrfan bana kazık atmayasınız. Ha? İdeal sigorta. Kazıklamayasınız beni, elektrikte çok fark göreceğim dedi. Ben sandım aşağı doğru fark göreceğim. Fatura na bu kadar gelmesin İrfan. Bana sponsor olacaklardı İdeal Revma. Kesin vazgeçmişlerdir. Bence o göğüse vurma sesi değil kanka demiş. Gitti hayat. Ne sesi be o Serhat? Ne sesi be Serhat o?

İmzayı biz atarız ama sonra bizi dava etmeyesin demiş. İdeal sigorta. Benim sağım solum belli olmaz. Para için gene her şeyi yaparım. Ha, haberiniz olsun. Bana o ses kaşığa vurma sesi gibi geldi ama yine de sen bilirsin demiş. Kankam dur iki kaşık alıp geleyim bak nasıl çıkıyorsa ki kaşıklardan sesler dur bekle.

0: Bak kaşık sesi nasıl oluyor? Kaşık değil kasık demiş.
1: Bana can veren Allah.
0: Tövbe bismillah, tövbe bismillah.
1: Şimdi verdiği gibi.
0: Çok güzel bir türkü işlemiş Erkut kardeşimin annesi. Çok güzel bir türkü istemiş Çiko'nun kayınvalidesi. Hadi kapat git, sen iyice sapıttın demiş Faik Tuzlacığım. Ama en son Volvo'yu vurdurmuştun arkadan. Bu yayına çıkan şaplak sesleri ne oluyor? Ne yaparsan yap yayına bari çıkartma sesleri demiş Nida. Ama kaşık sesi diye mi inanmıyorsunuz? Sus hatırlatmayın bana, Volvo'yu vurdurdum unutmuştum. Bana ayrılık türküsü olursa iyi olur demiş Meşhur ablam. Bak işte bu türkü ne güzel. Bu hepimize gelsin. Of Ertan'ım of. Ağlama yar ağlama. Kara yazma bağlama. Of, hiç konuşmayalım da bu türküyü dinleyelim hadi.

Akşam aklıma sen geldin. Dersi bıraktım, çalışamadım. Gece saat 1'e geldi. Uyku gözüme girmedi. Sen eskiden bu saatlerde benim beşiğimi sallardın. Uykunu harap ederdin benim için. Ağladığım zaman, sancılandığım zaman kalkardın, süt verirdin, nane kaynatırdın. Ana, canım ana, hayalin önümde bir anıt gibi durur. Sen şimdi leğen başında oturmuş hamur yoğurursun. Yarın ekmek yapacaksın, gözlerin tezek dumanından yaşaracak, alnında ter bulgur bulgur kabaracaktır. Peynirle ekmek yapacaksın, ben orada yokum.

bu. Nasıl olsa geçer. İnsan insana tez kavuşur. Ben seni hiç unutamadım. Hiç unutamayacağım. Ben okuyam ana. Okuyacağım. Göreceksin bak, mühendis olacağım. Harput'a geleceğim. Ezan sesinde. Elini öpeceğim. Canım ana. Kurban ana. Aynen.

hastan düştüm. Çok iyi gidiyoruz. Çok talep var. Posidonya'da bir ilk yaz eğlencesi kadınlara ve kızlara özel ön masraf, ön masalar doldu. İkinci sıradakiler de dolmak üzere demiş Nurgül. Hadi canım, yalandan kim ölmüş sen de. Şaka yapıyorum Nurgül. Efendim, Posidonya'daki eğlenceyi biz duyuruyoruz. Ben duyurduğum için herkes biliyor, herkes öğreniyor. Hele hele en çok da o bifteyi merak ediyorlar. O dolgulu biftek, o muhteşem bir şey, peynir dolgulu, anlatılmaz o yenir yaşanır. Şimdi bir şarkı daha gelsin. Bir çok sevdiğim bir şarkı daha gelsin. Gökhan, sen de bayılacaksın bu şarkıya. Bir anne şarkısı daha gelsin. Ve kireççilerde çok güzel bir yaz eğlencesi olacak sevgili dostlar. Bunu çocuklar işte dinliyorlar, uğraşıyorlar. Çiko, Miko, Hasan, Masan, hepsi, Veysel, Meysel, kireççiler, gençleri efendim güzel bir eğlenceye imza atıyorlar. Ve bu eğlencede DJ Zeynep olacak. Zeynep değil miydi Ayda? Şimdi çünkü şey yapıyorum. Çiko ne kadar çok şey yazışmışız bulamıyorum. Heh, buldum şimdi. Kireççilerde yazın en büyük müzik buluşması. 20 Haziran 2026 Cumartesi günü saat 19.30'da. Kireççiler Meydanı'nda gerçekleşecek. Kireççiler Açık Hava Konseri'nde gecenin ana grubu Orijinal Ton sahne alacak. Gecenin ritmini ise DJ performansıyla DJ Zeynep yükseltecek. Ön satış biletleri sadece 8 euro, kapıda ise 10 euro. Müziğin, eğlencenin ve birlikteliğin adresi 20 Haziran saat 19.30 Kireççiler Meydanı'nda. Kireççiler Açık Hava Konseri'ni kaçırmayın sevgili dostlar.

0: Kaç zamandır yüzümü kıraçladım. Gözlerim şafak bekledim. Uzarken ellerim, kulağım kirişti. Ölümü özledim anne. Yaşamak isterken delice. Ah, verebilseydim keşke. Yüreği avucunda koşan her bir anneye, tepeden tırnağa oğla ve kızla kesmiş bir ülke yarıma. Düşlerimle sınırsız, diretmişliğimle genç, şaşkınlığımla çocuk devrederken sırdaşıma, sulca çivirdi yanamda tomurcuk. Pir Sultan'ı düşün anne, Şeyh Bedrettin'i, Öklüce'yi, Torlak Cemal'i, insanları düşün anne. Düşün ki yüreğin sallansın, düşün ki o an güneşli, güzel günlere inanan, mutlu bir Yusufçuk havalansın.
1: İrfan, ama bu Simbolyo'nun payyosu var 11.90 ayda. Bak İrfan,

0: Yani benim güzel annem, Alaşafağında ülkemin yıldızı şunlar varken, oturup yıldızlar içinde kendi bulup kanamıştım. Ne garip duymuş ölmek, öptüğüm kızlar geliyor aklıma. Bir açıklaması vardır elbet giderken dar ağacına. Geride masa üstünde boynu bücük kaldı.
1: Vallahi beni dar ağacına gönderseler en son öptüğüm kızlar gelir herhalde aklıma. Hiç öptüğüm kızlar umurumda bile olmaz.
0: Bir mektup yazamadım diye kızma bana.
1: Allah göstermesin.
0: Elleri değsin istemedim.
1: Öptüğüm kızlar geleceğimiş aklıma.
0: Ağlayıp boklayacaktın. Belki bir umut taşıyacaktın koynunda.
1: Yaşamak başka şey gelemeyecek aklıma. Öptüğüm kızlar gelecek.
0: Oysa türkü tadında yaşamak isterdim.

Program bitmiş. Yeni sponsorumuza çok teşekkür ediyoruz. Bugün tanıtmaya başladık sizleri. Bu yeni sponsor ne iş yapar? Yeni sponsor bir metin göndermiş. Padişah fermanı gibi. Kanuni Sultan Süleyman öne fermanlar yollardı. ChatGPT'ye kısalttırmak istedik. ChatGPT bile kısalttıramadı. Ne iş yapar? Döşeme işi yapıyor. Koltuk döşeme, araba tavan kaplamaları, arabaların işte koltuk döşemeleri, dümen direksiyon döşemeleri. En güzel, en kaliteli şekilde her türlü döşemeyi yapıyor. Çünkü okudum, insanlar anlamadı. Henüz hiç anlamadı. Sanki Auto Design Tekstil. Kalite, konfor ve şıklık bir arada sevgili dostlar. Araçlar için profesyonel çözümler. Araç koltuk döşeme, taban kumaşı yenileme, direksiyon kaplama, kapı döşemeleri, motor selesi kaplama, mobilya döşeme hizmetleri, koltuk takımları, sandalyeler, yatak başlıkları. Araç içi aksesuar ve ekipman satışları, araca özel ve üniversal koltuk kılıfları, 3D paspaslar, premium halı paspaslar, EVA paspaslar, deri paspaslar, direksiyon kılıfları ve torpido kaplama ürünleriyle aracınızın iç mekanını daha konforlu ve şık hale getiriyoruz. Gözümde canlandırıyorum da benim de Volvo'yu götüresim geldi. Neden bizi tercih etmelisiniz diye sorarsanız, premium kalite, malzeme kullanımı, araca birebir uyumlu ürünler, kişiye özel tasarım seçenekleri, profesyonel montaj hizmeti, 2 yıl garanti, uygun fiyat, yüksek kalite, Filippo Polios 9'da, Gümüncine'de, Instagram'da Fraki Auto Design Tekstil olarak bulabilirsiniz. Selahattin Mehmet, Fraki Auto Design. Merak ettim, bakayım bakalım, takip edeyim Instagram'da.

0: προβολή πλοφύρ επαναφόρτηση σελίδας. Ακολουθήστε. Bunları bu işleri siz mi yaptınız? Var Mercedes'in dümenine bak. Anacığım. Gerçekten de spotta olduğu kadar varmış. Vay, benim sevdiğim renk kırmızı patankiler var. Vay vay vay, ne güzel şeyler, vay ne güzel şeyler. Oo, ama siz harikalar yaratıyorsunuz ha. Ben gelsem şimdi bu tatile giderken Volvo'yu size Çapulolu'ndan sonra size bıraksam, benim arabama böyle sürpriz döşemeler yapsanız, ama para almasanız olur mu? Ha? Traki Auto Design Tekstil. Yapabilir miyiz öyle bir şey? Öyle bir şeyimiz var mı? Bak, dilenci olacaksın böyle çaktırmadan, kibar şekilde dileneceksin. Benim anladığım senin yeni sponsor Fatih ile Şaban'ın yaptığı işi yapıyor demiş Nida. Ama sen girsene bir Instagram sayfalarına, göresin. Bak neler yapıyorlar. Orada bir Mercedes dümeni var. Dümene aşık oldum. Rüyama girecek dümen. Vallahi billahi. Green Thrakia'da bir takip alırım Instagram'da Gürkan abi demiş Ahmet. Ben seni takip etmiyor mu? Dur bakayım, seni de bulayım. Green Thraki.
1: Yazık, bomboş geldi geçti.
0: Bak, makineye çamaşır atacaktım, gene unuttum. Heh, Allah'ım yarabbim. Akolosiste kesiz. Ha, ben de seni takip edeyim şimdi. Birbirimizi takipleşiyoruz. Green Thraki. It's our promise certified. Just green. Ama Ahmet, bu bulaşık makinesi bu dur Şaki'yi kızmayın. Şaki'yi başa alacağım. Bu deterjanı niye makineye döküyorsunuz be? Bu elde yıkamak için değil mi? Ama çamaşır makinesine niye döküyorsunuz bu deterjanı? Ya, aman bulaşık makinesine. Bulaşık makinesi deterjanı ayrı mı? Ondan niye yollamadınız bana? Ah sen. Al başına bela işini, takip istersin ha.

fabrikada da gelsin hemen sende diyor Just Green Ahmet. Ben gene dedim bana niye koymamışlar. Biraz zaten koca program iki şarkı çalacaksın, onların da içine ettin demiş Faik Tuzlacı. I love you Faik, Faik ben seni çok seviyorum. Kimse itiraf edemiyorum sana olan sevgimi. Ay ağzımdan kaçtı bak herkes duydu. Kara sevda çekiyorum, kara sevda. Kara sevdaya düştüm, dere kenarından geçtim. Faik Tuzlacı'nın aşkına düştüm. Yanarım, yanarım, yanarım. H.S. Kars, Hüseyin Aspat. Efendim Yassıköy'de ikinci el arabalar. Araba kiralama. 7-9 kişilik minibüsleri var, şoförüyle beraber kiralayın. H.S. Kars, Hüseyin Aspat'a da çok teşekkür ediyorum programa yaptıkları katkılardan dolayı. Ve bir süslemeci sponsorum var. Pembe Düşler, düğün, nişan, kına, mevlid, bebek hediyelik Pembe Düşler. Marinaki 4'te Şapçı'da Ayşe Hanım Pembe Düşler. Efendim her türlü süsleme, kına, nişan, söz ve özel güneş için özel süsler, kapı süsü isimli yastıklar, teyze, hala sepetleri gibi, 40 uçurtma sepetleri gibi her şey, bekarlığa veda partisi için gerekli her şey var. Tilki kuyruğu bile var isterseniz. Benim gibi deliye niye sponsor oluyorsunuz siz ha? Mesela biz Serhat'ı kankamı evlendirirken hepimiz tilki kuyruğu takacağız. After party'de tilki kuyruğu olmayan partiye giremeyecek. Süslemecilerde bulamazsak Temo'dan buluruz.

damat da mı takacak bu tilki kuyruğundan diyor. Serhat, en büyüğünü sen takacaksın, en gösterişlisini. Nasıl takmayacak? Bugün galiba Kalcan İperoria demiş. Scoot kalırım ama benden sonra Ali yayında olacak. Hemen kaçıyorum şimdi. Ben de uğraştım seni sevme ama olmuyor olmuyor demiş. Faik. Okuma.

Geçen akşam geç saatte Erdem'den Gümüşlü'den dönüyoruz galiba. Vay, önümüze bir tilki çıktı ama Egnatia'da madde bu kadar, bu baba aç kadar güleyeme kuyruğu var. Ana tilkiye bak. Dedim Erdem çok sakin, ha tilki geçti dedi. Sanki her zaman o kadar kocaman büyük kuyruklu tilki geçermiş gibi önünden. Öyle çok sakin karşıladım. Yarın sabah buluşmak üzere ablam demiş. Aynur ablam sevgilerimi saygılarımı gönderiyorum. İkinize de abimin ellerinden öperim. Siz... Hepinize çok teşekkür ederim. Sevgilerimi saygılarımı gönderiyorum. Hemen kaçıyorum, hemen gidiyorum. Kapatmam lazım. Hoşçakalın, sevgiyle kalın. Yarın sabah görüşmek üzere. Bay bay. Mikroplar atın hayatınızda.

0: CTH Mobilya sunar.
1: Saat 13.
2: Mobilya bizim işimiz.
3: Direksiyon başına geçme vakti geldi. Gümülcine de ehliyet almanın en güvenilir yolu N-Drive sürücü kursu. Sürücü eğitmeni Neslihan Köse rehberliğinde sıfırdan araç ve motosiklet dersleriyle yollara güvenle çıkın. Sadece otomobil değil, N-Drive sürücü kursu, otomobil, motosiklet ve tüm profesyonel sınıflarda yanınızda. Adres: Nikolaus Zoidi 58. İletişim: 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer.
4: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Oto Galeri'de Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
5: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
4: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
5: Yeri toz dumana katarım, yolları
4: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz. İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
6: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
7: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanımızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693 725 44 04 adres: Yuhanilon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve karşısı, Eski Esat Orhan.
8: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Liv Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Liv Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Liv Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali Merkez'de, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Liv Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

efendim, Batrike'nin ilk özel radyosum. Radyosu'dan, 107.6 frekansından tüm herkeslere sevgiler, saygılar. Saatlerimiz 1'i 10 dakika geçiyor. İlk saatlik birlikteliğimiz başlıyor bugün de. Saat 15'e kadar. Umarım 2 saat boyunca güzel vakit geçiririz. Hareketli başlayacağız, slow bitireceğiz, her zaman olduğu gibi. Başlamadan önce de, ilk şarkımıza geçmeden önce de sponsorlarımızı aktararak başlayalım. Araba sürücü kursu, AutoKenisi Alem. Yılların tecrübesiyle sizlere sıfırdan ehliyet alımından yardımcı olan araba sürücü kursu. Her kategori için ehliyet alınır. Yazılı sınavlar için ders verilir. Ehliyet yenilenir. Otomatik vitesli araçlarıyla da ehliyet alınır, ders verilir. Her gün geniş ekibi, tecrübeli ekibiyle sizlere hizmet veriyor. Araba sürücü kursum, AutoKenisi. Her saatte ulaşabileceğiniz telefon numarası Alem 693-836-1858 nolu telefondan ulaşabilirsiniz. Diğer sponsorumuz da Alem Yumustas'ım, Serkan Kozkuyoğlu Mahallesi'nde sizlere hizmet veriyor yıllardır. Alem Yum üzerine tüm işler yapılmaktadır. Evlerinize alüminyum kapı, pencere, balkonlarınıza korkuluk, pencerelerinize sineklik, pancur. Alüminyum üzerine evlerinize sizlerin arzu isteğine göre yapılmaktadır. Alüminyum üzerine fikir fiyat sormak için çekinmeden arayabilirsiniz. 697-35-91-462 yol telefondan Serkan'a ulaşabilirsiniz. Muazzez Ersoy'la başlıyoruz. Anlaştık mı isimli şarkısını dinliyoruz. Radyo başlarında bizlerin yokta bulunan tüm sefemleri için geliyor ilk şarkımız. İşleri başında bulunan tüm herkeslere kolay gelsin. Yolculuk edenlere de yolculuklar dileyelim.

Muazzez Ersoy'u dinledik. Anlaştık mı'yı dinledik. Şimdi de Barış Manço, Ali Yazar, Veli Bozar.

Edip Akbayram dinledik. Kibar Gelin'i dinledik. Erkenin Koray'la devam ediyoruz. Şaşkın'ı dinliyoruz.

Ejder Pekka nerede dedik? O benim dünyam. Şimdi de Ali Güven'i dinliyoruz. Tarzım değil'i dinliyoruz. Dünya Kupası başlıyor bugün. Facebook'ta paylaşmışlar. İlk maç bu akşam saat 10'da. Bu gece Meksika, Güney Afrika. Şey yarı maç saatleri sabaha karşı hepsi çoğu. Boşuna değil, elbette var. Hadi bazıları gece 10'da, 12'de, 1'de. Ama sabahında var saat 5. 7. Duyulur nasılsa çok yakında. Hangi ne din gelirse ona bakacağız. Bu akşam da Meksika, Güney Afrika.

0: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres: Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
1: Odanızın rengi mi soldu? Puratex. Evinizin duvarını nem çekip küf mü yaptı? Puratex. Yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Puratex.
2: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
1: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
2: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
1: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682 4010.
3: Ölürüm de ayrılamam ya senden, ölürüm.
4: Molla Cars Oto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
5: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
4: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
5: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
4: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
5: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
4: Bizde yok yok.
5: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
4: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
6: Κούσο γλου με μέτα μέτ. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, ντούρο στικ, μαρμολάιν, βιτέξ, color style, μάρμαντομ, κράφτ. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση. Σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση. Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσο γλου με μέτα μέτ.
7: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
8: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
7: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
8: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz.

0: Gökhan Özen'den dinledik. Civciv isimli şarkısını dinledik. Şimdi de Haneler'i dinliyoruz.
1: Vedalaşırken üzül.
0: Kalfalı aksesuarcım Metin.
1: Ölümü acı yara.
0: Grand Tunic.
1: Kendine de.
0: Çay üstünde sizlere hizmet veriyor. Arabanızın gerekli tüm aksesuarlarını bulabileceğiniz bir yer. Grand Tunic çay üstünde.
1: Masın gözlerini kaçır.
0: Arabanızın multi ses sistemi. Camlarınıza füme yapmam. Arabanızın düşmüş taban bezlerini geniştirmem. Arabanızın fenerlerini temizlemem. Koltuklara kılıf. Arabanız için gerekli tüm aksesuarları bulabilirsiniz. Çay üstünde Grand Tunic Kalfalı Metin. Her gün sizlere hizmet veriyor.

Enil Kara İbrahimgil'den dinledik. Toplandık. Şimdi Kenan Doğulu'nun şarkısı neden böyle çıktı? Neyse, dinleştirelim. Sefarat'ı dinliyoruz. Osman Aga'yı dinliyoruz.

0: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253 109 31 44 694 083 02 06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor.
1: Hiç mi beni sevmedi?
2: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları. Mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302-88. Cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
3: Kısacık reklam aramız oldu. Bir saatimizi geride bıraktık. Saatlerimiz 1'e 3 dakika geçiyor. Sana gülmesin. Devam ediyoruz. Dudak benim başka kimsem. Sponsorlarımızı aktaralım. Yılların tecrübesiyle sizlere Kozguyol Mahallesi'nde hizmet veren alüminyum ustası Serkan. Evlerinize alüminyum kapı pencere, balkonlarınıza korkuluk, pencerelerinize siniklik, pancur. Alüminyum üzerine tüm işler sizlerin arzu isteğine göre yapılmaktadır. Alüminyum üzerine fiyat fikir sormak için, danışmak için çekinmeden arayabilirsiniz. 697-35-91-462 nol telefondan Serkan'a ulaşabilirsiniz. Araba sürücü kursum, Autokinesi, Ali ve ekibi yıllardır sizlerin yanınızda. Sizlere sıfırdan ehliyet alımında yardımcı oluyor. Her kategori için ehliyet alınır, yazılı sınavlar için ders verilir, ehliyet yenilenir. Otomatik vitesli araçlarıyla da ders verilmekte. Her saatte ulaşabileceğiniz telefon numarası Ali 693 836 1858.

Serdar Ortaç'tan dinledik. Balon isimli şarkısını dinledik. Şimdi de İlcem'i dinliyoruz. Seviyor isimli şarkısını dinliyoruz. Mimi Kars. Tarkan için gidiyor. İkinci el araba satış sahibi. Tarkan ve Mimi Kars. Ailesine gönderelim. Kolay gelsin diyelim Tarkan'a.

Yapı'dan dinledik. İkimiz Beri Filan'ı dinledik. Şimdi de Sinan Akçeli dinliyoruz. Tabii tabii dinliyoruz.

Kızcan, denizden dinledik. Hadi hadi meleğim, kuşta göreyim. Şimdi de Onur Şen'i dinliyoruz. Doktor Muazzez'i dinliyoruz.

Devam ediyoruz şimdi de. Sevemedim mi? Karagözlüm'ü dinliyoruz. Komşum, adına kolay gelsin.

0: odanızın rengi mi soldu? Protex, evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Protex, yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Protex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 690.

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
2: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
3: Devam ederiz kısacık reklam aramızın ardından. Tuncay'ı dinliyoruz. Gülüm isimli şarkısım. Alıcı Atlan için gidiyor şarkım.

Tuncay Tuncel'i dinledik, Gülüm'ü dinledik, Kemal Lille ve İrfan içinde dinletmiş olalım. O da Tuncay Tuncel'i seviyor, onun şarkılarını seviyor. Şimdi Mütbesen, Islak Mendil'i dinliyoruz.

0: Bizi kimse ayıramaz. Emrah'tan dinledik. Yürek dersen yürek bize. Şimdi de birlikteliğimizin,
1: biliyor musun, seni öyle çok,
0: son şarkısına geldik. Son şarkımız da Arif Susam'dan geliyor. Son olarak da sponsorlarımızı aktaralım, veda edelim. Var. Araba sürücü kursum, AutoKinetsim. Ali ve ekibim. Yılların tecrübesiyle, deneyimli ekibiyle sizlere her gün, her zaman ehliyet alımında yardımcı olan araba sürücü kursu. Her kategori için ehliyet alınır. Küçük motosiklet, büyük motosiklet, araba, otobüs, tır. Yazılı sınavlar için ders verilir. Gökyüzü. Ehliyet yenilenir. Her gün sizlere hizmet veriyorum. Araba sürücü kursum. AutoKinetsim. Ali ve ekibim. Benim için. Her saatte ulaşabileceğiniz telefon numarasım 693-836-1858. Kullarını simsiyah gece. Diğer sponsorumuzda alüminyum ustasım Serkan. Evlerinize alüminyum kapı pencere. Balkonlarınıza korkuluk, pencerelerinize siniklik. Gibi. Pancur üzerine pancur. Alüminyum üzerine. Kınalar. Alüminyum üzerine tüm işler çekler. Sizlerin arzu isteğine göre yapılmakta. Reyimde. Alüminyum üzerine fikir fiyat sormak için çekinmeden arayabilirsiniz. 697-35-91-462 nol telefondan alüminyum ustasım Serkan'a ulaşabilirsiniz. Kozköy Yol Mahallesi'nde sizlere hizmet veriyorum. Ve sakın evlerinizin tüm alüminyum işlerini yaptırabilirsiniz. İki saati paylaştık. Tekrar görüşmek üzere diyelim. Şimdilik esen, mutlu kalın, dostça kalın.

0: Şimdi söyle, gerçekten beni seviyor musun?
1: Seni öyle çok, öyle çok seviyorum ki, inan ki senden vazgeçmek mümkün olmuyor. Mümkün olmuyor.

0: binlerce ateş böceği yanıp sönsün gözlerinde alev alev. Damarında kan kırmızı heyecanlar dolaşsın hiç durmadan. Ne olur yağmak isteyip de yağmayan sancılı.
1: Radyo City sunar. Saat 15.
2: İster solla, ister sollama. Ama sen gel yine de sollama. Trafik kurallarına riayet etmek hayat
3: aşk
2: kurtarır.
3: Yeniden Akdeniz.
4: Hafta sonu geziye gidiyoruz. Ama iki arabaya sığmıyoruz. Ne yapacağız?
5: Dert etme. Çözüm çok kolay. Gümülcine'de N-Drive Rent a Car var. 9 kişilik araçları bile mevcut. Üstelik istersen şoförlü de kiralayabiliyorsun.
6: Siz planınızı yapın, gerisini bize bırakın. Her türlü araç kiralama, 7 ve 9 kişilik araçlar, uygun fiyatlar ve profesyonel hizmet için adres. N-Drive, Nikolao Zoidi 58, Komotin. Bilgi için 253-11-06-999 veya 698-82-97-905. N-Drive sizi geleceğe sürer. Araç kiralama. Renta Car. Gecelerin şehvetinden.
7: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Oto Galeri'de Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
8: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
7: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
8: Yeri toz dumana katarım yolları.
7: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yastıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
8: Çekilin yoldan bir bela geliyor.
7: İnternet sitemiz www.h-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yastıköy, Komotini.
9: HS Cars.
10: Duydun mu? Duydun mu?
11: Neyi?
10: Şükriye Market'teki indirimleri.
11: Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
12: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanninon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
13: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Liv Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Liv Medico Dental Klinik, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali Merkez'de, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Liv Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres: Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
1: Odanızın rengi mi soldu? Protex. Evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Protex. Yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Protex.
2: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Protex kalitesiyle.
1: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
2: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için...

0: satın ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
1: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
0: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
1: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
0: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
1: Bizde yok yok.
0: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
1: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
2: Rodo Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
3: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
2: Rodo Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
3: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

0: biliyor musun? Seni öyle çok seviyorum ki. Ne olur, ne olur beni affet.
1: Öyle bir sevgiyle, öyle bir aşkla gel ki bana vazgeçmem mümkün olmasın.

güneşin saçlarına tutun ve bir yıldız kopar gökyüzünde. Bembeyaz umutların pembe kokusu.

0: Şimdi söyle, gerçekten beni seviyor musun?
1: Seni öyle çok, öyle çok seviyorum ki, inan ki senden vazgeçmek mümkün olmuyor. Mümkün olmuyor.

binlerce ateş böceği yanıp sönsün gözlerinde. Alev alev damarında kan kırmızı, heyecanlar dolaşsın

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5.

0: biliyor musun? Seni öyle çok seviyorum ki. Ne olur, ne olur beni affet.
1: Öyle bir sevgiyle, öyle bir aşkla gel ki bana vazgeçmem mümkün olmasın.

güneşin saçlarına tutun ve bir yıldız kopar gökyüzünde. Bembeyaz umutların

0: Şimdi söyle, gerçekten beni seviyor musun?
1: Seni öyle çok, öyle çok seviyorum ki, inan ki senden vazgeçmek mümkün olmuyor. Mümkün olmuyor.

binlerce ateş böceği yanıp sönsün gözlerinde alev alev. Damarında kan kırmızı heyecanlar dolaşsın

0: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleride Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
1: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
0: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
1: Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım.
0: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur.
1: Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım.
0: Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dede Ağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
1: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
0: İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
2: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
3: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet, hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693 725 44 04 adres Yuhannilon Kanarı 24 Gümülcine, Çukur Kahve karşısı, Eski Esat Orhan.
4: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası, Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
1: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.
2: Bilimsel bir teoriye göre radyo dalgaları yayınlandıkları kaynaktan çıkıp ışık hızıyla uzaklaşırlarken önemli bir kısmı da dünyanın atmosferinden çıkıp uzayda yoluna devam eder. Yani anlattıklarımız ve müziklerimiz radyo dalgaları şeklinde paketlenip sadece size ulaşmıyor. Uzayda da yollarına devam ediyorlar. Mesela şu anda çok eskiden çaldığımız şarkılar uzayda trilyonlarca kilometre uzaklıklara vardılar. Kim bilir, belki de o şarkılardan birini bu dünyadan olmayan birileri de duymuştur. Ve belki bir gün, bu söylediklerim de uzaylı bir dostumuz tarafından duyulacaktır. Merhaba sevgili uzaylı, ben Tuncay. Sizi seviyoruz, bizi dinlemeye devam edin. İnşallah Türkçe biliyorsundur.
3: Tuncay Saran Show.
4: 11 Haziran Dünya Haşlanmış Mısır Günü'ne hoş geldiniz arkadaşlar. Gününden herkese merhaba diyeyim daha doğrusu. Umarım keyifler yerindedir. Dünya Haşlanmış Mısır Günü. Sever misiniz haşlanmış mısırı? Ben çok severim ama çok da tüketmediğim şeylerden bir tanesi arkadaşlar haşlanmış mısır. Çünkü tıpkı patlamış mısırda olduğu gibi böyle dişlerin arasında çok kalıyor ya haşlanmış mısır yemek. Birazcık bir tık zahmetli gibi geliyor bana yani. Dişlerin arasında çok kaldığı için patlamış mısır da öyle. Galiba mısırın benim en zahmetsiz bulduğum, en böyle bana keyifli gelen şekli. Mısırın o şeklinin adı neydi ya? Bardakta veriyorlar ya böyle, yine haşlanmış ama kaşıkla yiyebildiğin hali. Bir nar ekşisiyle beraber falan, tereyağıyla. Öyle çok güzel oluyor. Neyse, daha fazla ağzınızı sulandırmayayım. 11 Haziran Dünya Haşlanmış Mısır Günü'nüz kutlu olsun. Haydi bakalım başlıyoruz.

0: Hayatımda ilk defa sushi yedim arkadaşlar. Annemin deyişiyle sushi yedim arkadaşlar ve ben almayayım, alana da mani olmayayım. Abi gerçekten yani benim için çok ilginç bir deneyim oldu. Şöyle yani damak tadının ne kadar göreceli olabileceğini anladığım çok çarpıcı bir andı. Çünkü ben şunu açıklayamıyorum abi, sushi nasıl sevilir ya? Ve bunun hastası olan var. Bak bu kadar göreceli bir şeymiş demek ki damak tadı. Yahu tamam, et döneri sevmeyen bile var. Köfteyi ne bileyim nar gibi kızarmış mükemmel bir tavuk yanında pilav falan. Yani en sevilecek şeylerden örnekler bulmaya çalışıyorum. En sevilecek şeyleri sevmeyen insanlar bile var ama tırnak içinde bana göre en sevilmeyecek şeyleri seven insanlar da var. Garip bir şey gerçekten. Ya sushi nasıl yenir be abi? Ya çiğ balık nasıl yenir ya? Çiğ balık abi. Ya balığı çiğ yemeyecek belki kedi bile vardır yani. Kibar olanlarından. Ya benim aklım almıyor yani. Çiğ tavuk yemiyorsun. Çiğ et yemiyorsun. E aslan değiliz. Bir de bunu seven çıtı pıtı kızlar var böyle. Hani hiçbir şey yemeyen, çok seçen kızlar vardır ya böyle. Et yemez. Yemeklerin içinden sürekli bir şeyleri ayırır böyle vardır ya tipler. Dur şunun biberlerini ayırayım. Pizzanın mantarlarını ayırayım. Onu ayırayım, bunu ayırayım. Böyle tabakta ayrılmış şeyler. Öyle tipler gidiyor sushi yiyor abi. Hayat çok garip ya. Bu benim meşhur replim oldu artık herhalde. Hayat çok garip ya. Bir de onun böyle wasabisi var, bilmem soya sosu var, bir şeyleri var. Tek elindeki tahta çubuklarla, o sticklerle tutuyorsun küçük sushileri. Tutabilirsen alıyorsun böyle, uğraşıyorsun ya. Hiç bilmeyene söylüyorum, böyle küçük küçük kanepeler gibi düşünün arkadaşlar. Çeşitli varyasyonları var. Yani böyle yosuna sarılmış pilav ve içinde çiğ somon parçacığı düşün. Böyle küçük küçük şeyler. Kimisi yosuna sarılıyor. Kimisi başka bir şeye sarılıyor. Neye sarılıyor başka bilmiyorum. Yani sushi kültürüm çok değil. Küçük küçük kanepe gibi şeyler yani böyle. İçine yengeç parçaları konan var. İşte çiğ somon balığı parçaları konan var falan filan. Onları böyle tek elindeki o tahta çubuklarda sticklerle alıyorsun. Yok soya sosuna bandırıyorsun bilmem ne yapıyorsun ya. Wasabi. İlk defa hayatımda işte sushi denedim. Wasabi ile beraber yeniliyormuş. Çok acı bir şey. Ama acı olması umurumda değil. Acılığı okey. Ama abi benim yediğimde mi öyleydi bilmiyorum ama. Yahu o ne garip bir tattır ya. Yani bunun tarifi yok bu garipliğin. Kötü yani. Bir çeşit bir kimyasal madde gibi mi kokuyor desem. Ya inanılmaz garip bir şey abi. Ya insan buna niye katlanır benim aklım almıyor yani. Zevkler ve renkler tartışılmaz. Dediğim gibi benim için damak tatlarının ne kadar göreceli olabileceğinin çok çarpıcı bir örneğiydi yani.
1: Tuncay Saran Show.

Uzmanlar yine uyarmış arkadaşlar. Gece yatarken Wi-Fi kapataymışız. Wi-Fi kapatmak deyince nedense okurken modemi kapatmak şeklinde algıladım da tabii telefonunuzun da Wi-Fi'sini kapatabilirsiniz. Bence çoğumuz kapatıyoruzdur ya. Ya niye açık bırakalım ki? Bırakan var mı açık? Ama modemi kapatmakla da uğraşılmaz be abi. Aklım oraya gitti neden? Çünkü o daha mantıklı. Yani telefonun Wi-Fi'sini kapatman bir şey değiştirmiyor ki. Çünkü modemin yaydığı dalgalar zaten dairenizde var. Ama o da çok anlamlı değil aslında çünkü komşularınızın Wi-Fi'si var, evdeki diğer elektronik eşyaların sinyalleri var, uydu sinyalleri var, havadaki bir sürü sinyaller var. Yani konu sağlıksa yedikleriniz var, içtikleriniz var. Zor işler yani. Bunlardan nasıl sakınabilirsin ki? Bir de diyelim ki konu modemi kapatmaksa yatmadan önce modemi kapatıp uyuyan var mı? Ya dişlerini fırçaladın mesela, suyunu içtin, bilmem ne yaptın, yatma hazırlıkları vardır yani. Yatmadan önce, en son da yatağa girmeden önce dur şu modemi de kapatayım diyen... Bir kere zaten şundan %100 eminim ki uyumadan önce hepimiz yatağımıza şöyle bir yayıldıktan sonra önce bir telefon keyfi yapmaz mıyız yani?

0: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres: Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
1: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
2: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
1: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
2: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin, Molla Cars Otogaleri'de yok yok.
1: Güvenilir isim Molla Cars Otogaleri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
2: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Otogaleri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
1: Bizde yok yok.
2: Molla Cars Otogaleri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
1: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
3: Kuso Glue με MetaMet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύποι σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση, σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση, Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-44.

0: Bilgi.com kapımda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
1: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
2: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
1: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
2: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 2070 697 795 8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı. 02

0: 19 Temmuz 2019 Işın'da Deniz Kati.
1: Yıllardır, yıllardır birazdandır diyesim geldi. Haber böyle başlıyor ama. Yıllardır gizemini koruyan ve içinde uzaylıların bulunduğu iddia edilen 51. bölge internette ilginç bir kampanyaya konu olmuş arkadaşlar. Duydunuz mu 51. bölgeyi? Yani duymamış olabilir misiniz ya? Var mıdır 51. bölgeyi hiç duymamış olan bir kere bile? El kaldırsın hiç duymamış olanlar. 51. bölge. Yani Marmara bölgesi, Karadeniz bölgesi, İç Anadolu, bir de 51. bölge. Öyle değil, öyle bir şey değil. Burası Amerika'nın bir bölgesi. Ama bizimkiler gibi değil, yani Amerika'nın İç Anadolu bölgesi gibi değil. Gizemli bir bölge. Nasıl gizemli bir bölge? İşte dünyaya vakti zamanda UFO düşmüş de onu oraya kaldırmışlar. Üzerinde araştırma yapmışlar falan. Filmlere bile konu olmuştur. Denk gelmişsinizdir belki. Onun dışında içinde uzaylıların bulunduğu bile iddia edilmiştir. Mesela Haktan Akdoğan sürekli bahseder. Çok meşhurdur yani. Uzaylıların bölgesi. Kapısında şey yazıyor. Girmek yasaktır. İçeride uzaylılar var. Kuru yemiş atmayınız uzaylılara. Kampanyaya göre efendim. Kampanya başlatılmış demişlerdi ya. 51. bölgede dev kampanya. İçeri bir kere girene bir kere bedava. Bir kere başarırsan yani bir kere de bizden. 51. bölgede yaz kampanyası. Uzaylılara dokunmak bedava. Şöyle bir kampanya başlatmışlar. Girişin yasak olduğu 51. bölgeye 1.4 milyon yani yaklaşık 1.5 milyon kişi zorla girmeyi deneyecek. Evet, zor kullanacaklar. O kadar yasak tatlıdır bilirsiniz yani. Yasak demesen belki de hiç merak bile etmeyecek insanlar yani. Şimdi zorla girmeyi deneyeceklermiş. Açın lan. Aç kapıyı. 14 milyon hep birazdan. Koro halinde aç kapıyı. Ya zorla nasıl gireceksiniz? Adamların silahları var, tankları var, bilmem neleri var yani. O kadar gizli bir yere kolay mı yani? 14,5 milyon insan. Dev bir savaş oluyormuş orada. Uzaylıların da katıldığı.
2: Zaman makinesi.

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Ferrosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

Bilmem'in telefonun yeni işletim sistemini tanıtmış arkadaşlar. Evet, görüyorum sosyal medyada sürekli bir markanın işte reklam olması diye söylemeyelim. İşletim sistemi, yeni işletim sistemi, yeni versiyonu daha doğrusu çıkmış. Özellikleri şunlarmış, bunlarmış. Aman efendim, çok büyük bir olaymış gibi. Ya o kadar çok karşıma bu konuyla ilgili paylaşım çıkıyor ki. Yani aman efendim, buradan böyle bir şey çıkıyormuş basınca. Bu rengi şöyle olmuş, şeffaf olmuş. Bir tane buraya bir şey koymuşlar. Abi, YouTube videoları, paylaşımlar, bilmem neler. Ya bu konu biraz abartılmıyor mu abi? Kafayı mı yediniz ya? Ya alt tarafı bir işletim sistemi ya. İşletim sistemi. Adının bile ne olduğunun biz farkında olmamalıydık bence bu şeyin yani. Telefonun işletim sistemi. İşletim sistemi diye bir adı olduğunun bile asla farkında olmasak bu bana daha normal geliyor ya. İşletim sistemi falan. Çalışıyor işte telefon, ne bileyim yani. Bunun için bir etkinlik düzenlenmesi. Ondan sonra insanların katılıp böyle dünyanın her yerinden oraya gitmeleri falan. O çubuk şeffaf olmuş abi. Onu görmek için. Yapay zeka şeysi eklemişler bir tane. Kamera açısı değişiyor falan, bir şey oluyor. Ay be, şahtın şahbaz oldun ya. Ya vallahi billahi arkadaşlar, bana ruh hastalığı gibi geliyor biliyor musun? Böyle bir çeşit ruh hastalığı gibi geliyor bu olay. Oğlum manyak mısınız? Ya normalin bana şöyle olması gerekiyor, bak söyleyeyim. Ben buna tanıtım manıtım, etkinlik falan böyle bir şey yapılmaz. Ne bu şimdi ya? Sen bir gün telefonu açınca böyle görürsün. Aa güzelmiş dersin, geçersin. Bir anlık bir şey olur böyle yani. Ya da aa bunu değiştirmişler lan dersin, ne biçim olmuş falan. Sonra falan. Bu abi bu kadar olmalı normalde. Yok bilmem ne olsun bir şey. Numarası değişmiş. Çok daha iyi olmuş mu hemen? Derin analizler. Oğlum kafayı mı yediniz? Niye bu kadar önemsiyoruz bu detayları yani? Bana çok ilginç geliyor arkadaşlar. Çok garip gerçekten. Dünya çok garip ya. Sanki oradaki bir şey ekranı şeffaf oldu da bilmem ne rengi değişti de benim hayatımda ne değişecek? Ne fark edecek? Hay Allah'ım ya. Çok garip abi.

0: Radyo City sunar. Saat 18.
1: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.
2: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253-109-31-44 694-083-02-06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor. Hiç mi
3: beni sevdi? Aşk yeniden Akdeniz.
4: Hafta sonu geziye gidiyoruz ama iki arabaya sığmıyoruz. Ne yapacağız?
2: Dert etme, çözüm çok kolay. Gümülcine'de N-Drive Rent A Car var. 9 kişilik araçları bile mevcut. Üstelik istersen şoförlü de kiralayabiliyorsun.
5: Siz planınızı yapın, gerisini bize bırakın. Her türlü araç kiralama, 7 ve 9 kişilik araçlar, uygun fiyatlar ve profesyonel hizmet için adres. N-Drive, Nikolaou Zoidi 58, Komotin. Bilgi için 253-11-06-999 veya 698-82-97-905. N-Drive sizi geleceğe sürer. Araç kiralama. Renta Car. Gecelerin şehvetinden.
6: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali Merkez'de, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.
7: Market Molla. Yeni yerinde siz değerli müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. Her gün taze sebze ve meyve, süt ve süt ürünleri, dondurulmuş gıdalar, taze ekmek, kuru yemiş, kurabiye, ikramlık şuruplu tatlılar ve temizlik malzemeleri. Kısaca evinizin tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceğiniz adres. Market Molla. Cep yakmayan fiyatlar ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla siz değerli müşterilerimizi... Leoforos İron 125 Yeni Yolun Sonu Kilisenin Karşısında bekliyoruz. Gümülcine içi ve yakın köylere siparişler adrese teslim edilir. Sabah 7, akşam 11'e kadar açığız. Telefon numaralarımız 699 40 57 105 ve 694 540 18 67. Market Molla.

Sosyal medya düzenlemesi sonrası ilk adım Roblox açılıyor mu sosyal medyaya? 15 yaşın altında olanlar için yasak getiren düzenleme sonrası ilk adım Türkiye'de erişim kısıtlaması bulunan Roblox'tan geldi. Haber Sibel Can. Sibel Can'ın haberi. Bu kadar ikonik bir ünlü ismi olunca. Düşünün, Sibel Can şarkıcılığı falan bırakmış bu yaştan sonra böyle... Bir haber sitesi için haber editörlüğü yapıyor. Hayırlısı olsun diyelim. Açılsın Roblox, çocuklar eğlensin ya. VPN'le MVPN'le uğraşıyorlar. Bizim çocukları da görüyorum, oynuyorlar yani. VPN'le giriyorlar. Hayırlısı diyelim, günün sosyal medya oyun haberlerinden bir tanesiydim.

0: uzun zamandır sorulmayan ve çok keyifle cevap verdiğin sorular için teşekkür ederim. Giderim alışım gitmelere, gerek
1: yok isyan etmelere. Bir radyo programının böyle bir arkadaş sohbetine dönüşmesi harika bir şey. Perişanım paramparça,
2: darıldım kırgınım sana. Çok hoşuma gitti ya söylediklerin. Bayağı pozitif oldum açıkçası.
3: Müzik dünyamızın efsane ismi Burak Kut, Cuma günü Tuncay Saran Show'da telefon konuğu olacak.
4: Bu keyifli sohbeti sakın kaçırmayın.

0: aslında günlük hayatımızda çok uzun yıllardır var olan bazı şeylerin çok da hijyenik olmadığının bence farkında değiliz birçoğumuz. Yani bir şekilde öyle alışmışız, öyle oturmuş ama hiç hijyenik olmayan bir şey mesela. Fakat alıştığımız için o öyle gidiyor. Şunu fark ettim arkadaşlar geçenlerde. Bir bakkala geldim, ekmek alacaktım radyo için. Bir ekmek dolabı var böyle. Anlaşılan ekmekçi olan bir kardeşimiz böyle bir yerden ekmekleri çıkarıp eliyle dolaba koyuyordu. Çıplak eliyle böyle. Ekmekleri bir kutudan alıp tutup böyle güzelce kavrayıp dolaba koyuyordu diyorum size. Açın kendinizi. Bu size hijyenik geliyor mu? Artık en azından günümüz şartlarında şöyle bir baktığın zaman yani adam o eliyle az önce para mı tuttu, ne tuttun, eli temiz mi? Yani o ellerle tutup sen ekmekleri böyle senin ağzına sokup yiyeceğin şeyleri eliyle tutup dolaba koyuyor. O haliyle ağzından içeri girecek bir şey o. O haliyle. Yani bir ambalaj içinde falan değil. Yani abi algı meselesi ilginç bir şey. Mesela şöyle söyleyince belki daha çarpıcı gelecek. Mesela poğaçaları tutup avuçlayıp tepsiye koyan birisini düşün mesela. Tutuyor poğaçayı, avuçluyor ve oraya koyuyor. Bu hijyenik olur muydu mesela sizin için? Abi yani o ekmekleri koparıp ağzına atıyorsun ya sen o haliyle. Çikolataların ambalajsız olduklarını düşünsene. Adamın birisi eliyle çikolataları alıp koyuyor oraya mesela vitrine. Hijyenik geliyor mu? Ve bu her yerde böyle. Beyaz ekmekleri insanlar böyle kutulardan avuçlayıp dolaplara koyuyorlar. Ve buna alışmışız böyle gidiyor yani. Bir de bir ara o beyaz ekmeklerin üzerine etiket yapıştırıyorlardı. O da çok ilginçti. Etiket kısmını koparıyordum böyle ekmekle beraber.
1: Tuncay Saran Show.

0: odanızın rengi mi soldu? Protex, evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Protex, yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Protex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697.

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
2: İtiraf ediyorum, karanlıktan korktuğum olur. Olmuştur yani. Tamam, çocukken çok oldu. Ama tabii ki olgun bir insan olarak böyle bir şey yaşamadım. Son zamanlarda böyle bir şey olmuyor tabii ki. Ama bir ara hatırlıyorum, gece mesela tuvaletten dönerken, koridordan geçip yatak odasına giderken önünden geçtiğim bir oda vardı. Oradan böyle

Hızlıca geçerdim hani. Oraya bakmamaya çalışırdım. Tam o sırada içimden bir şey çekilirdi. Sanki biri yakalayacakmış gibi. Ama bugünlerde böyle bir şey yok tabii. Ama şu var, zifiri karanlıkta uyumam ben. İlla çok küçük de olsa bir ışık kaynağı olacak. Mini bir gece lambası. O rahatlatıyor beni. Ama bu karanlıktan korkuyorum manasına gelmesin tabii. Hanım da tam tersi zifiri karanlıkta uyumayı seviyor. İlk günlerimizde o yüzden bayağı bir zorluk yaşamıştım yani. Pek çaktırmamıştım tırstığımı ama... Bir de kabuslar vardır değil mi? Ah o kabuslar. Nadiren gördüğüm olur benim de. Acayiptir değil mi? Karanlık kabuslar. Konuşamamak, bağıramamak. Bazılarını da hatırlamazsın. İlginçtir. Hani mesela bir kabus görürsün de uyanırsın. Tam ne gördüğünü hatırlayamazsın. Öyle şeyler de oluyor. Unutmadığım eski kabuslarımdan bir tanesi, çocukken gördüğüm kabuslardan biri. Büyük ve devasa binalar var. Ve ben o binaların arasında bir caddeden bir otobüsün içinde ilerliyorum şoför koltuğunun arkasında. Önünden geçtiğim binalardan birisinde devasa bir Atatürk posteri asılı. Ve abi Atatürk'ün gözleri, hani insanları hipnotize etmek için kullandıkları bir görüntü vardır ya, yuvarlak döner böyle içeri doğru. Öyle bir şekil vardır ya, hani spiral. Heh, tam o Atatürk posterinin önünden geçerken bir bakıyorum, Atatürk'ün gözleri aynı o bahsettiğim şekilde böyle spiral şeklinde dönüyor içeri doğru, yuvarlaklar. Bakıyorum böyle, diyorum ne oluyor ya? Bayağı korkmuştum o zaman.

0: Özellikle çocukken görüp de unutmadığım böyle birkaç tane kabus vardır. Mesela işte köydeki evimizin önündeki yoldan sular sellerle beraber böyle büyük ahşap bir gemi geçtiğini ve geminin içinde de tek gözü bir yaratık olduğunu görmüştüm. Bu var mesela. Ondan sonra şöyle bir şey var. Boş ve karanlık bir sokakta sokağın sonunda yol bitiyormuş böyle. Yolun tam üstünde bir ev varmış. O eve doğru yaklaştığımı bir şekilde uçarak sanki öyle hatırlıyorum, görüyorum. Sonra iyice yaklaşınca fark ediyorum ki evin penceresinden perdeyi aralamış bir gözün baktığını görmüştüm. Ve içim çekilmişti böyle. Acayip tırsmıştım böyle. Geri doğru uçmuştum o gözü görünce. Hemen gerisi geriye. Belki de o iç çekilmesi dediğim şeydi o aslında. Geri doğru uçmak hissiyatı. Garip bir rüyaydı. He şu var mesela, yine o günlerde köyde bizim evin bir iki ev ilerisinde başka bir evin bahçesinde düğündeyiz. Babaannemle beraber gece. Ve beni eve çekirdek almaya gönderiyor. Git diyor evden çekirdek al gel. Şimdi bizim o zamanlarda evin arka tarafında komşu evde yaşayan bir kebrenge vardı. O zamanlar bizim kebrenge dediğimiz bir akrabamız, yaşlı bir kadın. Garip bir kadındı, böyle değişik bir kokusu vardı. Büyümüğü gibi şeylerle de uğraşıyordu galiba, öyle kalmış aklımda. Sonra bu kadın bir gün öldü ve öldükten sonra bizim için abi bir kabusa dönüştü o arka taraf. Ve oradan yani evin o tarafından biz çok korkmaya başlamıştık. Yani sanki hayaleti oralardan bir yerden çıkacakmış gibi filan, ne bileyim. Mutfağın penceresi de o tarafa bakıyordu. O pencereden o yüzden hep çok tırsardım ben. Ondan sonra şimdi düşün, babaannem beni eve çekirdek almaya göndermiş. Karanlık, kimsenin olmadığı bir ev, içine gireceğim, mutfağına gireceğim. Ve mutfağın penceresi o arka taraftaki eve bakıyor. Çılgın proje. Ama yapacak bir şey yok. Emir büyük yerden o çekirdekleri alacağız. İntihar timi olarak tırsa tırsa geldim eve, ay ışığının aydınlattığı hafif loş bir köy evi. Tam korku filmi manzarası yani. Girdim mutfağa, açtım çekmeceyi. Allah'ım, bakmamam lazım. Kafamı kaldırmamaya çalışıyorum. Sonra abi hani yapmaman gereken şeyi hep yapmaya eğilimlisindir ya. Çizgi filmlerde de vardır hani, o kırmızı düğmeye sakın basma dedikleri zaman illa basarsın, en sonunda dayanamazsın misali. Kafamı kaldırıverdim abi. Bir baktım kebrenge karanlığın içinde simsiyah pürgüleriyle beraber dikilmiş bana bakıyor. Çok fenaydı ya. Bak bu bir seri. Bu serinin devamı, bir kabusum daha var, o da birazdan.
1: Tuncay Saran Show.

0: Köyde çocukken gördüğüm bazı kabuslarımdan bahsediyordum. Bu bir seri arkadaşlar. Serinin son halkası da şu. Bir defasında yine aynen az önce anlattığım gibi karanlık evimize doğru yürürken görüyorum kendimi gece. Ve tam giriş bölümde karşıda bir oda var. 3 tane penceresi olan yan yana. O pencerelerin her birinde kıvırcık saçlı, tam 80'ler tarzı 3 tane kadın görüyorum abi. 3 tane cadı yan yana dizilmişler, pencereden bana bakıyorlar. Şimdi saçma geliyor, biraz komik bile geliyor hatta, ama o zaman çok korkmuştum aşırı derecede yani. Çünkü onlar cadıydı. Ve aslında onlar halammış. Yani halam değillermiş aslında, ama halamın suretinde halama benzeyen 3 cadıymış. Bu rüyama bir isim vermek istiyorum. Halama benzeyen 3 cadı. Sonra bir yandan çok korkarak, bir yandan da korkmuyorum lan hadi bakalım diyerek üzerlerine doğru yürüyorum. Daha doğrusu aslında uçtuğumu görüyorum. Öyle hatırlıyorum yani, onlara doğru gidiyorum sanki böyle direkt. Bakalım şimdi ne olacak, siz mi güçlüsünüz ben mi diyerekten. Ve abi ben yaklaştıkça onlar pis pis sırıtarak uzaklaşıyorlar. Ve benim de tüylerim ürperiyor böyle. Son hatırladığım şey bu. Kabus orada bitiyor. Kenardan biri kestik diyor, ondan sonra hep beraber gülüyoruz falan.
1: Tuncay Saran Show.

0: Direksiyon başına geçme vakti geldi. Gümülcine de ehliyet almanın en güvenilir yolu N-Drive sürücü kursu. Sürücü eğitmeni Neslihan Köse rehberliğinde sıfırdan araç ve motosiklet dersleriyle yollara güvenle çıkın. Sadece otomobil değil, N-Drive sürücü kursu, otomobil, motosiklet ve tüm profesyonel sınıflarda yanınızda. Adres: Nikolaus Zoydi 58. İletişim: 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer.
1: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Oto Galeri'de Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
2: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
1: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
2: Yeri toz dumana katarım, yolları
1: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
2: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
1: İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
3: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302-88 cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
4: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesi ile Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
5: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres: Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
1: Molla Cars Oto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
2: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
1: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
2: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin, Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
1: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
2: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
1: Bizde yok yok.
2: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
1: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
0: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
3: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
4: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
3: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
4: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 2070 697 795 8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı.

0: lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253-109-31-44 694-083-02-06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor. Hiç mi beni sevdi?
1: Direksiyon başına geçme vakti geldi. Gümülcine de ehliyet almanın en güvenilir yolu N-Drive sürücü kursu. Sürücü eğitmeni Neslihan Köse rehberliğinde sıfırdan araç ve motosiklet dersleriyle yollara güvenle çıkın. Sadece otomobil değil, N-Drive sürücü kursu otomobil, motosiklet ve tüm profesyonel sınıflarda yanınızda. Adres: Nikolaus Zoidi 58. İletişim: 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer.
2: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Malusis Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Malusis Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Malusis Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.
3: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
0: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

Zamanın tozlu raflarından çıkan seslere kulak ver. Bu bir kırık plak. Geçmişin izinde, nostaljinin tam kalbinde. Şimdi başlıyor.

güneşin batışını seyrettim burundan. İnanmazsan git Bekir amcaya sor. O da seni sordu. Yine papatya verdi elini.

Çeyrek Plak'tan herkese sesimizin ulaştığı her yere merhabalar. Ben Nurgün efendim, dün de söz vermiş olduğumuz gibi bugün de sizlerle beraberiz. Harika şarkılar eşliğinde yine geçmişe doğru harika bir yolculuğa çıkacağız. Programımız başlıyor, hepiniz hoş geldiniz.

Sevgili dinleyenler, bugün neden bahsedeceğiz? Sizlere mektuplardan ve anı defterlerinden bahsedeceğiz. Bir zamanlar posta kutusunda mektup beklemek vardı. Her gün kapıya koşup acaba bana gelen bir zarf var mı diye bakmak. Zarfın üstünde el yazısıyla yazılmış adres, köşesinde pul, içinde sabırla yazılmış satırlar. Ve o satırların her birinde kalbin en derin duyguları. Şimdi saniyeler içinde mesaj atıyoruz ama bir mektubu açarken kalbimizin titrediği o an asla geri gelmiyor. İşte bugün o günlere götüreceğiz sizleri. Güzel bir şarkı, sonrasında başlayalım.

Sevgili dinleyenler, bir de anı defterleri vardı eskiden. Arkadaşların sırayla yazdığı, süslediği, şiirlerle, çizimlerle doldurduğu defterler. Seni hiç unutmayacağım cümlesi belki yüzlerce kez yazılmıştır o sayfalara. Oysa bazen unuttuk, bazen unutulan olduk. Ama o anı defterleri bize gençliğimizin en saf duygularını hatırlatıyor. Sayfaları karıştırdıkça kaybolmuş arkadaşlıkların kokusu geliyor sanki, ne dersiniz?

0: Ki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Grotex kalitesiyle.
1: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
0: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
1: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697.

Mektuplardan ve anı defterlerinden bahsediyoruz efendim bugün sizlere. Mektup dedik, sevda mektuplarından bahsetmeden geçemeyeceğim. Sevdiğimiz kişiye mektup yazmak aslında kalbiyle konuşmak demekti. Her kelimeyi özenle seçer, bazen siler, tekrar yazardık. Zarfın içine konulan minicik bir çiçek, bazen de bir parça parfüm kokusu. Postaya verip günlerce beklerdik cevabını. Şimdi saniyeler içinde yazıyoruz ve saniyeler içinde cevap geliyor ama o bekleyişin heyecanı maalesef yok. Çünkü mektup aslında zamanın içinden geçen bir duyguydu.

hatırlar mısınız bilmiyorum. Ortaokulda, lisede elimizden düşmeyen arkadaş defterleri vardı. İçinde de sorular vardı. Anket defteri derdik biz bunlara. En sevdiğin renk, en sevdiğin şarkı, gelecekte ne olmak istiyorsun? Ve her sayfada farklı el yazılarıyla farklı hayaller. Şimdi geriye dönüp bakınca o hayallerin hangisi gerçekleşti, hangisi yarım kaldı bilmiyoruz. Ama o defter o çocuk kalbimizin en saf aynasıydı.

Kırık Plak'tasınız, ben Nurgül'le berabersiniz ve şehrin en iyisindesiniz. Geçmişe gidiyoruz efendim, bugün yine hep beraber eski mektuplardan, anı defterlerinden bahsediyoruz sizlere. Bir posta kutusunun kapağının açılma sesi bile heyecan verirdi o dönemlerde bize. İçinde gelen bir zarf varsa o günün en güzel hediyesi oydu. Hele ki uzaklardan gelen bir mektup. Belki askerdeki abiden, belki şehir dışında okuyan bir kardeşten. Zarfı açarken ellerimizin titremesi aslında o günlerin sabrını ve özlemini anlatıyor bize.

nasıl güzel bir şarkıdır. Şarkıların da bizi aslında geçmişe götürmekte çok büyük bir etkisi var sevgili dinleyenler. Anı defterlerinden, mektuplardan bahsediyoruz bugün sizlere. Anı defterleri sadece yazıyla dolmazdı. Renkli kalemlerle süslenirdi. Yanına stikerler yapıştırılır. Bazen sim dökülürdü sayfaların arasına. Kimi bir şiir yazardı, kimi bir şarkı sözü. Kimi de sadece unutma beni derdi. Bu defterler aslında arkadaşlığın, dostluğun ve gençliğin saklı hazinesiydi.

0: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Oto Galeri'de Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
1: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
0: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
1: Yeri toz dumana katarım, yolları
0: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yastıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
1: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
0: İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yastıköy, Komotini.
2: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
3: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet, hemşehrilerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhannelon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve karşısı, Eski Esat Orhan.
4: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: Market Molla. Yeni yerinde siz değerli müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. Her gün taze sebze ve meyve, süt ve süt ürünleri, dondurulmuş gıdalar. Taze ekmek, kuru yemiş, kurabiye. İkramlık şuruplu tatlılar ve temizlik malzemeleri. Kısaca evinizin tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceğiniz adres. Market Molla. Cep yakmayan fiyatlar ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla siz değerli müşterilerimizi. Leoforos İron 125 Yeni Yolun Sonu Kilisenin Karşısında bekliyoruz. Gümülcine içi ve yakın köylere siparişler adrese teslim edilir. Sabah 7, akşam 11'e kadar açığız. Telefon numaralarımız 699 40 57 105 ve 694 540 18 67. Market Molla.
1: Kırık plak kaldığı yerden devam ediyor. Anılarla dolu ezgiler, hatırladıkça gülümseten şarkılar burada.
2: Sevip de söyleyemediğim şarkılar var. Bir dizesini asla hatırlayamadığım şiirler. Keşke, keşke o ben olsaydım dediğim hikaye kadınları. Düşlerim var. Uyandığımda yalnızca başını hatırladım ve asla sonuna kadar görmeyi beceremedim. Bir adam var düşümde, tam dokunacakken uyandırıldı. Bir adam, sonumuzun ne olacağını hiç öğrenemedim. Düşümde bir adam var, benim mi bilemedim. Bir adam var diyorum, düşünüp düşümden ayrı kaldım.

gün elimize atıp eski bir kutudan yıllar önce yazılmış bir mektup ya da anı defteri çıkarsak zaman birden geri sarar sevgili dinleyenler. El yazımız değişmiştir belki ama satırlarda hala aynı duygular vardır. Mektup da anı defteri de bize zaman yolculuğu yaptırır. O yüzden hala sakladığımız her sayfa aslında bize sen buydun diye fısıldar.

Sevgili dinleyenler, jetonlu telefonların ahizesi hep soğuk olurdu. Kim bilir kaç kişinin eldeymiş, kaç kişinin sırrına tanıklık etmişti. O soğuk kulaklığı tutarken içinizi bambaşka bir heyecan kaplardı. İçinde umutlar, hayal kırıklıkları, itiraflar saklıydı. Belki bir ayrılık haberi oradan verilmişti, belki de bir kavuşma sözü. Her konuşmada biraz bizden bir şeyler kalırdı o ahizenin içinde. Belki de bu yüzden jetonlu telefonlar sadece bir iletişim aracı değil, aslında bir duygu kutusuydu.

eski mektuplardan, anı defterlerinden bahsediyoruz efendim bugün sizlere. Bir mektup yazıldığında cevabı günlerce, bazen haftalarca beklenirdi. Zarfın üzerinde el yazısıyla yazılmış ismimizi görmek bile yüreğimizi hızlandırmaya yeterdi. O mektup açıldığında alınan koku, kağıdın dokusu, satırlara sinmiş duygular. Beklemek sabırdı, cevap almak mutluluk. Programımızın içeriğinde de söyledik. Bugün her şey çok kolay. Saniyeler içinde mesajlaşabiliyoruz ama o mektup beklemenin heyecanı, mektup açarkenki heyecanımız hiçbir yerde yok gerçekten.

Sevgili dinleyenler, bugün sizleri yine eskilere götürdük. Anı defterlerinden, eski mektupların heyecanından bahsettik sizlere. Ama saatlerimize bakıyoruz, artık yavaş yavaş da programımızın sonuna geldik diyelim. Instagram adresimizi hatırlatalım sizlere. Bizlere Kırık Plak Radyo Instagram adresinden ulaşabilirsiniz. Şimdi güzel bir şarkıyı buluşturacağız sizlerle. Sonrasında veda etmek üzere burada olacağız.

0: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres: Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
1: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası: Gümülcine Otogarı, Kıtel.
2: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
1: İstanbul'dan kalkış saatleri:
2: 12, 16.30 ve 22.
1: Telefon numaralarımız: 25 310 36 515. Cep: 69 42 81 93 87. Adres: Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
3: Molla Kars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
4: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
3: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
4: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin, Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
3: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
4: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
3: Bizde yok yok.
4: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
3: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
0: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın, erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
6: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
6: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 2070 697 795 8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı.
7: Hasret vuruyor gecenin koyununda, anılar vuruyor gözyaşlarıma.

0: Radyo City sunar. Saat 22.
1: Geçiş üstünlüğü olan araçların duyulur ya da görülür işaretini alınca yolun sağına yanaşarak durunuz. Bu araçlar geçmeden hareket etmeyiniz.
2: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
3: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.
2: Perosum bilirsin.
4: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253 109 31 44 694 083 02 06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor. Hiç mi beni
5: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın. Fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin. Bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
4: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında kadeve ile birlikte sadece 130 eurodan satışta.

0: musun? Seni öyle çok seviyorum ki. Ne olur, ne olur beni affet.
1: Öyle bir sevgiyle, öyle bir aşkla gel ki bana vazgeçmem mümkün olmasın.

güneşin saçlarına tutun ve bir yıldız kopar gökyüzünde. Bembeyaz umutların pembe kokusu.

0: Şimdi söyle, gerçekten beni seviyor musun?
1: Seni öyle çok, öyle çok seviyorum ki, inan ki senden vazgeçmek mümkün olmuyor. Mümkün olmuyor.

binlerce ateş böceği yanıp sönsün gözlerinde alev alev. Damarında kan kırmızı heyecanlar dolaşsın

0: biliyor musun? Seni öyle çok seviyorum ki. Ne olur, ne olur beni affet.
1: Öyle bir sevgiyle, öyle bir aşkla gel ki bana vazgeçmem mümkün olmasın.

güneşin saçlarına tutun ve bir yıldız kopar gökyüzünde. Bembeyaz umutların

0: Şimdi söyle, gerçekten beni seviyor musun?
1: Seni öyle çok, öyle çok seviyorum ki, inan ki senden vazgeçmek mümkün olmuyor. Mümkün olmuyor.

günlerce ateş böceği yanıp sönsün gözlerinde alev alev. Damarında kan kırmızı heyecanlar dolaşsın hiç durmadan.

0: odanızın rengi mi soldu? Protex. Evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Protex. Yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Protex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697

0: Foto City sunar.
1: Saat 23.
2: Foto City. Hayatın her anında yanınızda.
3: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Oto Galeri'de Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
4: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
3: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
4: Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım.
3: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur.
4: Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım.
3: Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dede Ağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
4: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
3: İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
5: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları. Mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302-88 cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
6: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
7: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanninon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve karşısı, Eski Esat Orhan.
8: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +1 0 35 98 77 69 69 69 69 Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Liv Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres: Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
1: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası: Gümülcine Otogarı, Kıtel.
2: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
1: İstanbul'dan kalkış saatleri:
2: 12, 16.30 ve 22.
1: Telefon numaralarımız: 25 310 36 515. Cep: 69 42 81 93 87. Adres: Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
0: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın, erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider, mis gibi kokusu kalır. Ferrosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

kötü sevgiden derlerse, onu bilmem, seven kalbimdir derim. Ya bir gün mecburi bir ayrılık çıkacak derlerse, onu benden ayıracak ölümdür derim. Ya bir gün başkasını seviyormuşsun derlerse, üzülmem,

0: Radyo City sunar. Saat 24.
1: Gençler, uyuşturucu öldürür. Uzak durun.
2: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253 109 31 44 694 083 02 06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor.
3: Hiç mi beni
4: sevmedin? HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleride Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
5: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
4: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
5: Yeri toz dumana katarım, yolları
4: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur.
5: Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım.
4: Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dede Ağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
5: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
4: İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.

0: Radyo City sunar. Saat 2.
1: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.